Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyona... Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639

girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor, dedi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef alacaklarını duyurmasının ardından başkent sakinlerini Beyrut'ta da sükunet olmayacak ifadeleriyle tehdit etti. Boru hatlarıyla petrol taşıman ünlü şirketiyle Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Total Energies ve Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi şirketleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca 33 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak anlaşmaya imza attı. Ve son olarak spor. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulundan yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcan-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden-Açkapı tünelinin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır-Tefenli-Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 13-21 derece. Atina parçalı bulutlu 22-31. Belgrad parçalı bulutlu 19-27. Helsinki parçalı bulutlu 3-8. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11-18. Madrid parçalı bulutlu 20-37. Moskova sağanak yağışlı 10-19. Paris parçalı bulutlu 14-24. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-28. Saraybosna parçalı bulutlu 12-21. Tiran parçalı bulutlu 17-29. Varşova parçalı bulutlu 11-19. Viyana parçalı bulutlu 18-23. Zürih parçalı bulutlu 14-23 derece. Amman açık 17-30. Aşgabat az bulutlu 18-28. Bağdat az bulutlu ve açık 27-40. Bişkek az bulutlu 15-28. Kabil parçalı bulutlu 14-30. Kuveyt az bulutlu ve açık 30-42. Medine az bulutlu ve açık 29-42. Mekke az bulutlu ve açık 29-40. Riyad az bulutlu ve açık 28-40. Şam az bulutlu ve açık 16-30 derece. Cezayir parçalı bulutlu 17-28. Montreal parçalı bulutlu 7-19, New York parçalı bulutlu 10-21, Sydney parçalı bulutlu 12-21, Washington parçalı bulutlu 12-25 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23, Kırcaylı parçalı bulutlu 13-27, Köstence parçalı bulutlu 13-22, Münih parçalı bulutlu 14-21, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Selanik parçalı bulutlu 18-29, Şumlu parçalı bulutlu 13-25, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Balkaneş parçalı bulutlu 14-28, Gazi Magosa parçalı bulutlu 15-28, Girne parçalı bulutlu 18-26, Lefkoşa parçalı bulutlu 13-27, Güzelyurt parçalı bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: dil yetisinin genetik bir bileşeni mi var? Konuşmayı nasıl bu kadar kolay öğreniyoruz? Hepimiz konuşarak anlaşıyoruz. Düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Peki ana dilimizde konuşmayı, yazmayı ve düşünmeyi nasıl öğreniyoruz? Hepimiz bir şekilde konuşuyoruz. Çocukluktan itibaren başkalarıyla bir şekilde iletişim kuruyoruz. Peki ana dilimizde konuşmayı, yazmayı ve düşünmeyi nasıl öğrendik? Bu soruyu cevaplamak ana dil yerine ikinci bir dil düşünüldüğünde çok daha kolay aslında. Her şeyden önce yeni bir dili sistematik bir şekilde öğrenme eğilimindeyiz. Oysa ana dilimizin öğrenilmesi bir şekilde planlanan bir eylem değil. Bu nedenle onu nasıl öğrendiğimiz konusunda da farklı görüşler var. Ana dilimizi nasıl öğrendiğimizi anlamak dil bilimcileri bile şaşırtan bir konu. Doğduğumuzda hiçbir dil bilmezken etrafımızdaki kişileri duydukça o dili öğreniyoruz. Bu gerçekten ilginç. Dil edinimi konusunda dil bilimcilerin farklı görüşleri var. Bu konuda en etkili görüşlerden biri ise Noam Chomsky'den geliyor. Noam Chomsky'ye göre insanda dil yetisi doğuştan gelen bir yeti ve diğer bilişsel yetilerden bağımsız. İnsanların dil yetisi doğuştan gelir. Yani genetik. Bir diğer deyimle dil yetisi bize doğuştan kodlanmıştır. Konuşmayı nasıl öğrendiğimiz yani dil edinimi ile ilgili de iki temel görüş hakim. Bunlardan ilki dil ediniminin doğuştan olduğunu savunur. Diğeri ise deneyimlerimiz sonucu olduğunu savunur. Chomsky'ye göre dil edinimi doğuştandır. Buna göre insan zihni doğduğunda hali hazırda bazı bilgiler içermektedir. Dil bilimcilerin ana dilimizi nasıl öğreniyoruz sorusuna buldukları yanıtlardan biri de davranışçılık. Ancak dil öğrenme konusunda davranışçılıkla cevap aramak pek de kabul gören bir yöntem değil ve kolayca çürütülebilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, aynı evde aynı koşullarda büyüyen bir insan ve bir maymunu ele alalım. Koşullar aynı olmasına rağmen insan bebeği büyüdükçe kendini ifade etmek isteyecek ve konuşmaya başlayacaktır. Ancak maymun büyüse de böyle bir ihtiyacı olmayacaktır. Çünkü insanlar maymunlarda olmayan bir donanıma sahip. Çünkü çocuk duyduklarından çok daha fazlasını konuşabilir. Bir çocuğa ana dili öğretmek için istisnalar hariç kimse çocuğuna eğitim vermez. Çocuk kendiliğinden sonradan öğrenilse çocukta karmaşık gelebilecek bir dili kolayca öğrenebilir. Dilin insan kapasitesinin veya etkinliğinin diğer unsurlarından bağımsız olarak tasavvur edilmesi gerektiği doktrine, Chomsky'nin dil edinimi teorisinin merkezinde yer alır. Chomsky ve onu takip edenler dilin bağımsız olduğunu savunur. Dil bilgisinin benzersiz bir doğası vardır. Chomsky dili tüm dillerde geçerli olan belirli değişmez ilkeleri içeren bir kavram olarak tasavvur eder. Dil öğrenimi tamamen benzersiz bir şekilde gerçekleşiyor. Dilin evrenselliği kavramı da burada çok önemli. Dil bilimciler dil üzerinde çalışırken herhangi bir özel dil bilgisi, örneğin Fransızca, Arapça veya İngilizce değil, insan türünün dil yetisiyle ilgilenirler. Konuştuğumuz diller arasındaki farklılıkların anlaşılması da makul kabul edilebilir. Dil farklı ırk ve kültürlerdeki insanların farklılıkları olsa dahi ortak özellikler taşır. Dillerde bulunan bu ortak olan değerlere de evrensel dil bilgisi denir. Bu mekanizma sadece maruz kalma yoluyla öğrenilir. Temel olarak aynı işitme sistemine sahip bir maymunu ele alırsak, aynı şartlar altında olduğunu varsayarsak yine de maymun salt sesten başka bir şey duyamaz. İnsanlar ise farklı. Bu bir tür büyü değilse o zaman dil yetisinin doğuştan geldiğinin de bir kanıtı niteliğinde. Yapılan araştırmalara göre insan daha bebekken bile ana dilinin yapısını diğer dillerden ayırabiliyor. Kara kutu fikrine geri dönersek, dil öğrenen bir çocuğu incelediğimizi hayal edersek, çocukların erişebildikleri birincil dil verileri, örneğin etraflarında konuşulan ve maruz kaldıkları sözcükler, kendilerinin nasıl konuşmaya başladıklarını kolayca analiz edebiliriz. Kolayca ulaşamadığımız şey ise duydukları dışındakileri nasıl öğrendikleri. İşte tüm bu çalışmalarda bunun için yapılmakta. Peki ilk insanlar hangi dili konuşuyordu? Dil biliminde ön insan dili olarak nitelendirilen ya da proto insan dili denilen dünyadaki tüm dillerin atası olan hipotetik ana dildir. Dilin kökeninin tek tüm doğal dillerinin tahminen orta paleolitik çağda tek bir kaynaktan türediği monogenetik varsayımına dayanır. Bu kavram hala tartışmalı ve tarihsel dil bilimi tarafından da doğrulanamamıştır. Günümüzde var olan dillerin atası olarak öne sürülen bu dilin daha öncesi olduğu da iddia edilemez. İlk insanlar çevrelerindeki sesleri taklit ederek ilkel dillerle konuşmuşlardır. Modern tüm dillerde doğal ses yansımalarına karşılık gelen sözcükler bulunmaktaydı. Bu da yansıma teorisini desteklemektedir. Dünyada konuşulan ilk dilin ise Tamilce olduğu varsayılmaktadır. Dravidian dil ailesinin bir parçasıdır. Araştırmacılar bu dilin 2000 yılı aşkın bir süredir konuşulduğunu ve dünyanın yaşayan en eski dillerinden biri olduğunu öne sürmektedir. Yine akıllardan geçen sorulardan biri, Hazreti Adem hangi dili konuşuyordu? Hazreti Adem'in dili İslami telakkiye göre Arapça, Yahudi ve Hristiyanlara göre ise Aramice'dir. Cennette Arapça yeryüzüne inince de Süryanice konuştuğu 12 yazı çeşidiyle 700 dil bildiği de öne sürülmektedir. Dinimize göre Hazreti Adem de yeryüzüne indirilmeden önce cennette bulunduğu zamanlar Arapça konuşuyordu. Ayrıca bu dil peygamberimizden başka diğer peygamberlerden bazılarının da konuştuğu dildi.
1: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı

görüş özellikle iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş özellikle iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 assubay, 1663 uzman jandarma ve 18035 uzman erbaşı olmak üzere 29353 personelin yeni görev yerlerine atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Avrupa bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya'da imalat sektörü, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek maliyetler ve artan jeopolitik belirsizliklerin talebi baskılamasıyla Mayıs'ta durma noktasına geldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesine yönelik medya saldırısı ve sosyal medya kampanyalarının arkasında ulusal ve uluslararası çevrelerin bulunduğunu savunarak Amerika Birleşik Devletleri'ni Meksika'nın iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinin infaz ve mahrumiyet alanına dönüştüğünü ve tutukluların tedavi hakkından yoksun bırakılmasının işkence aracına dönüştüğünü bildirdi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shokerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu. Shokerinska, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne ilişkin temel beklentinin taahhütlerin eyleme dönüşmesi olduğunu belirtti. Romanya'ya düşen insansız hava aracı olayının ardından bu ülkeyle tam dayanışma içinde olduklarını ineleyen Shokerinska, müttefiklerin Rusya'nın neler yapabileceğini ve yapmaya ne kadar istekli olduğunu, ayrıca eylemlerinin ne kadar pervasız hale geldiğini çok iyi bildiğini dile getirdi. Shokerinska, Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ittifak güvenliğini de doğrudan etkilediğine işaret etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin olmaması halinde dış politikalarında dengesizlik durumunun ortaya çıkacağını, ilişkileri normalleştirmenin ülkesi için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti. Ve son olarak spor. Beşiktaş kadın voleybol takımı Fransız pasör çaprazı Yaman Ndiaye'yi transfer ettiğini duyurdu.

0: Türk sporcular Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcağı-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan maden Açkapa tünelinin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır-Tefenli-Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu kıyıları ve Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusu, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marş okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve milli marş okunması gibi girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor, dedi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef alacaklarını duyurmasının ardından başkent sakinlerini Beyrut'ta da sükunet olmayacak ifadeleriyle tehdit etti. Boru hatlarıyla petrol taşıman ünlü şirketiyle Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Total Energies ve Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi şirketleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca 33 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak anlaşmaya imza attı. Ve son olarak spor. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulundan yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcan-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden-Açkapı Tüneli'nin bölünmüş yolun her iki yönündeki 22.

Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu kıyıları ve Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusu, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çalışın, sen tutuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın.

0: Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5,

Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18035 uzman erbaşı olmak üzere 29.353 personelin yeni görev yerlerine atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Avrupa bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya'da imalat sektörü, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek maliyetler ve artan jeopolitik belirsizliklerin talebi baskılamasıyla Mayıs'ta durma noktasına geldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesine yönelik medya saldırısı ve sosyal medya kampanyalarının arkasında ulusal ve uluslararası çevrelerin bulunduğunu savunarak Amerika Birleşik Devletleri'ni Meksika'nın iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinin infaz ve mahrumiyet alanına dönüştüğünü ve tutukluların tedavi hakkından yoksun bırakılmasının işkence aracına dönüştüğünü bildirdi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shokerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumunda konuştu. Shokerinska, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne ilişkin temel beklentinin taahhütlerin eyleme dönüşmesi olduğunu belirtti. Romanya'ya düşen insansız hava aracı olayının ardından bu ülkeyle tam dayanışma içinde olduklarını ineleyen Shokerinska, müttefiklerin Rusya'nın neler yapabileceğini ve yapmaya ne kadar istekli olduğunu, ayrıca eylemlerinin ne kadar pervasız hale geldiğini çok iyi bildiğini dile getirdi. Shokerinska, Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ittifak güvenliğini de doğrudan etkilediğine işaret etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin olmaması halinde dış politikalarında dengesizlik durumunun ortaya çıkacağını, ilişkileri normalleştirmenin ülkesi için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti. Ve son olarak spor. Beşiktaş kadın voleybol takımı Fransız pasör çaprazı Yaman Ndiaye'yi transfer ettiğini duyurdu. Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın Bosna-Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden Açkapı Tüneli'nin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır-Tefenli-Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle

0: ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu kıyıları ve Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusu, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugünkü programımızda çok gezenler hoş görür mü acaba? Bunu inceledik, bunu araştırdık sizler için. Bakalım çok gezenler hoş da bakıyorlar mı dünyaya? Demir yolunun yaygınlaşmasından önce bir yerden bir yere gitmek tehlikeli ve meşakkatli bir işti. Herhangi bir seyahatnameyi elinize alırsanız, sayfalarında yol boyunca başa musallat olan haydutlar, hastalıklar, diğer aksilikler daha detaylı okunabilir. Marco Polo'nun 1271'de Venedik'ten Çin'e yaptığı yolculuk bu tip tehlikelerle doluydu ve tam 3 yıl sürecekti. 20 sene sonraki dönüşü ise 4. Ama hemen gözünüz korkmasın. Çünkü burada pek sık yapılmayan iddialı bir seyahatten bahsediyoruz. Buhar öncesi dönem için ortalama bir rakam vermek zor, ancak daha sıradan yolculuklar için günlük 15-20 kilometreyi baz alabiliriz ancak. Denizde daha hızlı yolculuklar mümkündü belki, ama burada da fırtınalar gemileri bazen günlerce limana mıhlayabiliyorlardı. Her halükarda topografya insanı kölesi etmiş durumdaydı ve yolculuk oldukça yavaştı. Bir kez daha altını çizelim. Çok da tehlikeliydi. Ticaret yollarının güvenli ve öngörülebilir olduğu dönemlerin başına pax, yani Latince barış kelimesi getirmesi, merkezi hükümetlerin bu istisnai dönemlerde sağladığı emniyet ve hukuki standardın öneminin altını çizmek çok çok çok önemli burada. Uzun lafın kısası, eskiden insanlar daha az seyahat ediyorlardı. Birçok kişi doğduğu köyün ya da mahallenin dışına nadiren çıkmaktaydı. Bu yüzden askerlik gibi, hac gibi yolculuklar çok daha önemliydi. Yerleşik hayat adı üstünde yerleşik bir hayattı. 14. yüzyıl Pirenelerine gidip Montaillo köylülerine misafir olursak bunu daha rahat görebiliriz aslında. Ya da anneannelerimize, dedelerimize sormamız kafidir aslında. Yakın zamanda erişime açılan ve 19. yüzyıla kadar uzanan kütük bilgileri de çoğu insanın nesiller boyu köylerinden çıkmadığını gösteriyor zaten. Savaş veya doğal afet gibi büyük kriz dönemleri hariç, şehirdeki insanlar için de durum pek farklı değil. Gezenlerin gezmeyenlerden daha çok yazması ise bizi yanıltmasın. Zaten genelde fikir ve teknolojileri bir yerden bir yere götüren de yerleşik insanlar değil, ya tüccarlar ya da Çin'i Avrupa'ya bağlayan geniş bozkırlarda bir ileri bir geri gidip gelen ve sürekli kafalarını sokabilecekleri bir yağma koridoru arayan göçebeler. Bu sonuncular fırsatını bulduklarında ya da iklimsel ve ekonomik şartlar nedeniyle mecbur kaldıklarında paralı asker olarak merkezi hükümetlerin emrine girmekten ve zamanı geldiğinde de onları ele geçirmekten geri durmamışlar. Masallar da bu şekilde yayılmış, seyyahlar sayesinde. Bugün daha rahat geziyor olmamız seyyahın niteliğini de değiştiriyor aslında. Eskiden gezginler etraflarına daha ilgiliydi muhtemelen. Zira hem toplumun daha üst tabakalarından geliyorlardı, hem de gezmek için çok daha fazla zaman ve para harcamaları gerekiyordu. Ekonomistlerin deyimiyle konuşmak gerekirse, seyahatin batık maliyeti daha yüksekti. Eskiden bir fikirle gerçekleştirilen seyahat, şimdi daha çok bir itkiyle gerçekleştiriliyor. Diziler, filmler, sosyal medya paylaşımları, arkadaş ve komşuların tavsiyeleri ve indirimli tatil paketlerinin etkisi altında çıkılan bütün bu yolculuklar eskisine göre daha az içsel tecrübeye dönüşüyor. Amaçsa çoğu zaman görmekten ziyade göstermek, anlamaktan ziyade anlatmak haline geliyor. Yani her seyahat artık fikrimizi değiştirmiyor, bakış açımızı hoş yapmıyor. Sadece hoş gördüğümüz, kısıtlı zamanlarda geçirdiğimiz, daha çok fotoğraflarda "aa, burayı da gezmişiz" dediğimiz bir hale dönüştürüyor her şeyi. Bu da bize gösteriyor ki aslında hoşgörü tamamen bir lüks. Olumlu ekonomik koşullarda ve nüfus baskısının olmadığı yerlerde karşımıza çıkması da bundan. Parıltılı zamanların bir ürünü yani. Özgüveni olan toplumlar farklılıklara karşı daha anlayışlı yaklaşıyorlar. Zira tehdit eşikleri yüksek. Evet, bugün de yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar hoşgörülü kalın ve kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğne Adası arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar

kuvvetinde ısıracak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde ısıracak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Türk toplumu temsilcileri ve Finlandiya İslam Cemaati temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Türkiye'de hiçbir vatandaşın kendisini dışlanmış ya da ikinci sınıf hissetmediği bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini, terörün tamamen sona erdirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Meclise siyasi partilerin ortak çalışmasıyla oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, komisyonun çalışmaları sonucunda bir rapor ortaya koyduğunu belirterek, onun gereğini yerine getirmek için siyaset, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve inşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız, dedi. Adana'da yangınla mücadele tedbirleri kapsamında 11 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada yetkili idarenin gözetim ve denetimindeki park, piknik ve mesire alanıyla tabiat parklarında sosyal faaliyetlerin serbest olduğu, ormanlık alanlar ve çevresinde bağ, bahçe ve tarlalarda ateş yakılmasının yasaklandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca orman içi ve çevresindeki alanlarda yapılacak kaynak işlemlerinde yangın tüpü bulundurulmasının zorunlu olduğu duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı platformunda yayınlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail'in Beyrut'un dahi bölgesini hedef alması halinde İran'ın da İsrail'in kuzeyini hedef alacağını açıkladı. İran'ın yarı resmi Teslim Haber Ajansı'na göre Abdullahi açıklamasında bölge sakinlerine zarar görmemeleri için İsrail'in kuzeyini terk etmeleri çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un dahi bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermiş, İsrail ordusu da saldırı tehdidinde bulunarak dahi bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti. Ve spor, Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü'nde Başkan Nahit Eren güven tazeledi. Kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısında tek listeyle gidilen seçimde Nahit Eren yeniden kulüp başkanlığına seçildi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yol

yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 3 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 10 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Iğdır-Aralık-Dilucuk sınır kapısı yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu kıyıları ve Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusu, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Kas yorgunluğu nedir? Kas yorgunluğunu, kaslar zorlandığında veya uzun süre kullanıldığında hissedilen bir kas güçsüzlüğü ve derinden gelen bir ağrı şeklinde tarif edebiliriz. Bir başka deyişle yorgunluk, kasın enerji ihtiyacıyla enerji üretme kapasitesi arasındaki geçici dengesizliktir. Enerji ihtiyacı enerji tedarikinden fazla olduğunda yorgunluk hissi sayesinde kas hücresine yaptırılan iş azaltılmakta ve böylece hücre hasardan korunmaktadır. Hücrenin canlılığını sağlayan mekanizmalar için enerji gerektiğinden yorgunluk çok faydalı bir koruma mekanizmasıdır. Eğer bu böyle olmasaydı çalışmayı bırakmaz ve hücrelerimizi öldürünceye kadar zorlayabilirdik. Zorlanan kasta yorgunluk ortaya çıkınca kas aktivitesi bırakılmakta veya yoğunluğu azaltılmakta, böylece adele, kiriş, bağ ve kemiklerde hasar meydana gelmesi engellenmektedir. Bize verilen yorgunluk hissi olmasaydı, hangi zorluktaki kas aktivitelerinin iskelet sistemine zarar vereceğini bilemeyeceğimizden, kas liflerimizde veya bağlarımızda kopma, adele içine kanama gibi zararlı hadiseler başımıza sıkça gelebilirdi.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kendini fener olarak kullanan balık bunu nasıl başarıyor? Gece olduğunda el feneri balığı kayalıklarda ya da mercanların arasında saklandığı yerinden çıkar. Herhangi bir ışığa karşı çok dikkatlidir. Ve eğer ay ışığı çok parlaksa ya da herhangi bir dalgıcın ışığını görürse hemen saklanır. Karanlığın sağladığı emniyetle birlikte el feneri balığı ışığını, avını bulabilmek, düşmanlarını şaşırtabilmek ve türdeşleriyle iletişim kurmak için kullanır. Parlak ışıklar gözlerinin altındaki büyük organlar tarafından üretilir. Bu organlar balığın kanına karışan oksijen ve şekerle beslenen ışık saçan milyonlarca bakteriden oluşur. Balık ışığı açıp kapatabilir ve yiyecek ararken istediği yöne çevirebilir. Ürettiği ışık o kadar güçlüdür ki 30 metrelik mesafeden bile görülebilir. Aslında tek bir el feneri balığından gelen ışık bile küçük bir odayı aydınlatmak için yeterlidir. El feneri balığı bir çeşit kepenk görevi gören göz kapakları sayesinde ışığını yakıp kapatabilir. El feneri balığının bulunduğu bölgede yaşayan yerel halk bu balıkları yakalar, ışığın parladığı bölümü çıkarır ve bu bölümü balık avlarken yem olarak kullanırlar. Işık organı balık öldükten saatlerce sonra bile parlamaya devam eder.
0: Biliyor muydunuz?
1: Demokrasinin uygulandığı ilk yer neresidir? Kökü eski Yunan kültürüne kadar uzanan demokrasi kavramı, anlam ve içerik değişikliğine uğrayarak günümüze kadar kullanılmaya devam etmiştir. Demokrasi kelimesi ilk olarak Perikles'in Atinalılara verdiği bir nutukta kullanılmıştır. Demokrasinin ilk uygulayıcıları Atina ve Isparta'daki şehir devletleriyle eski Yunanlılar olmuştur. Demokrasi, eski Yunanistan'da tek adam idaresi olan diktatörlük ve tiranlığa karşı halkın kendi işlerine yön verebileceği bir yönetim şekli olarak düşünülmüştür. Eski Yunan kültüründen sonra demokrasi uzun yıllar unutulmuş, yerini krallık yönetimine bırakmıştır. Uzun bir aradan sonra Rodos adasında 1641 yılında yazılan ilk siyasi anayasayla demokrasi yeniden gündeme gelmiştir. Çünkü bu anayasada ilk defa kanunları hazırlayacak bir meclisten ve bu kanunları uygulayacak bir hükümet heyetinden bahsedilmiştir. Bu tarihten itibaren sürekli gündemi işgal etmeye başlayan demokrasi, zamanla bugünkü anlamını kazanarak yaygın bir yönetim şekli kabul edilmiştir. 1789 yılında meydana gelen Fransız İhtilali, demokrasinin giderek yaygınlaşmasını sağlamıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Çalışkan olmakla yaratıcı olmak arasında ters orantı olduğunun kanıtlandığını, araştırmalara göre tembel insanların diğerlerine oranla %90 daha yaratıcı olduğunu... yılda 100 milyon köpek balığının sadece yüzgeçleri için öldürüldüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 8.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Dünyada ve bölgede siyasi, ekonomik ve diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmaların yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz vardır, o da Türkiye'dir, Türkiye yüzyılının inşasıdır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Erdoğan, siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda başsavcılık, kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve sosyal güvenlik kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 12'den sonra Antalya'da devlet biziz ifadesi yer alan sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı. Söz konusu suç içerikli paylaşımı yapan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi. Klitschko, saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin de yaralandığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, başta Kiev ve çevresi olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırıların devam ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. İran'la olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını ifade eden Trump, bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran'la anlaşmaya varmadığının altını çizdi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini kaydetti. Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın saldırılar duracak açıklamasına karşın Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam edeceklerini açıkladı. Ve spor, amilli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçta Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Milli takım bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve 7 Haziran'a kadar Florida'da kamp yapacak. Ay Yıldızlar kampın son gününde Venezuela ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk. Yedi Haziran'a kadar

51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 10-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Iğdır-Aralık-Dilucuk sınır kapısı yolunun 39-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 2 Haziran Salı, saatlerimiz 8:15'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Bu saat diliminde Ankaralı ve İstanbullu dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Programımızın 9 haberlerinden sonraki ikinci bölümünde ise tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşacağız sizlerle. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Gazetenin bugün manşetinde CHP'de iki muharebe başlığı var. CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası partide iki ayrı CHP görüntüsü ve iki farklı cephe oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, olağanüstü kurultay sürecini dün başlattı. Delegelerden imza toplanmaya başlandı. İlk gün imza sayısının salt çoğunluğu geçtiği ifade edildi. Bir günde 600'ün üzerinde imza toplandığı belirtilirken, birkaç gün içinde bu sayının 1000'e ulaşacağı vurgulandı. Parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılması ve olağanüstü kurultay için girişimde bulunulması seçeneği de masada. Özel'in bu hamlesine karşı Kılıçdaroğlu cephesinden tedbir kararı olduğu için delege de toplasa kaç milyon üye de toplasa kurultay yapılamaz, mahkeme kararı var, yetki genel başkanda yorumu geldi. Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı yapmak zorunda. Tedbirin asıl amacı kurultaya götürmektir dedi. Bu konuda uzlaşma sağlanamaması halinde yapılacak yeni kurultay içinde CHP mahkemelik olacak. Kurultaya mali inceleme alt başlığı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. olağan kurultayında ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geniş çaplı bir mali inceleme başlattı. Savcılık, oy kullanan delegelerle birinci derece yakınlarının banka hareketleri, MASAK raporları ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının incelenmesini talep etti. Seçime girilemez iddiası bir diğer alt başlık. Siyasi partiler yasasına işaret eden Özel cephesi, 6 yıl kurultay yapmayan parti

seçime giremeyeceğine vurgu yaparak Temmuz 2026 itibarıyla 6 yıllık süre dolacaktır uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu ekibi ise seçime girme konusunda mücbir sebepten bir tehlike olmadığını belirtti. 111 vekilden 12 Temmuz çağrısı CHP'de 111 milletvekilinin imzasıyla ortak açıklama yapıldı. Açıklamada partimiz 25 Temmuz 2026'ya kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya. CHP'nin iradesinin tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz denildi. Kavgaya ayıracak zaman yok şeklinde bir başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan parti içi tartışmaların hiçbirinin kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz uyarısı yaptı. Yollarda 70 kişiyi kaybettik. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çiftçi, önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir, dedi. Kahraman Baba bir diğer haberin başlığı. Denizli'deki trajik otobüs kazasında en dramatik hikaye Şen ailesinde yaşandı. Civan Şen, eşi Sevda ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç'la otobüsteydi. Kaza olunca baba Şen aracın camını kırdı ve eşini camdan dışarıya çıkarmayı başardı. Şen kucağındaki 9 aylık oğluyla birlikte çıkmaya hazırlanırken kırılan camı gören diğer yolcuların o noktaya yoğunlaşmasıyla oluşan izdiham nedeniyle dışarı çıkamayarak alevlerin arasında evladıyla birlikte can verdi. CHP meseleyi kendi çözmeli şeklinde veriliyor bir başlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki mutlak butlan çekişmesinde tarafsız kalan Kurtulmuş, meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ihtilafın tarafı değildir. Kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere gitti. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bilgisi veriliyor haberde. Müzakere bilmecesi başlığı var. Bugün Milliyet gazetesinin birinci sayfasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir yandan karşılıklı saldırılar gerçekleşirken diğer yandan çalkantılı bir süreç yaşanıyor. İran medyası dün müzakere görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Müzakerelerin hızlı bir tempoda devam ettiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise haftaya İran'la ateşkesi uzatıp Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz dedi. Buca'da 52 gözaltı. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman ve Buca Eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Zuhal Böcek tahliye edildi başlığı da var. Her iki haberde 13. sayfada veriliyor. Detaylı olarak Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Sabiha Gökçen'de yeni rekor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatilinin son günü iç ve dış hatlarda toplam 894 iniş kalkış yapıldı. Bu hava trafiği havalimanı tarihinde bir gün içerisinde ulaşılan en yüksek uçuş sayısı olarak kayıtlara geçti. İstanbul Beyoğlu'ndaki Travis Scott'ın etkinliğinden çıkan Amerikalı sosyal medya yayıncısı Auger'i taksimetre açmadan oteline götüren bir taksici
160 dolar yani 7300 lira ücret aldı. Canlı yayınlanan anlar sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan taksi şoförü H.A.'ya 95.500 lira ceza yazıldı. Turiste fazla tarifiye 95 bin lira ceza başlığı altında paylaşılıyor haber sevgili dinleyenler. Süresiz nafaka Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde, kamuoyunun ve siyasetin uzun süredir gündeminde olan süresiz nafaka uygulaması konusunda gözler Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da yapacağı toplantıya çevrildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Perşembe günü Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki süresiz ifadesinin iptaline ilişkin başvurusunu esastan görüşecek. İlk çeyrekte %2,5 büyüdük. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre gayri safi yurt içi hasıla 2026 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi ard arda 23 çeyrektir büyüdü sevgili dinleyenlerimiz. Devam ediyoruz. Warner Bros'un Harry Potter zaferi dünyanın en büyük film yapımı ve televizyon yayın şirketlerinden olan Warner Bros Entertainment, Harry Potter markasını taklit ederek 540 adet cam süs eşyası ürettiği iddiasıyla Ares Gümrükleme şirketini açtığı davayı kazandı. Mahkeme, gümrükte ele geçirilen taklit Harry Potter marka 540 adet cam süs eşyasının imhasına karar verdi. Logonun üzerinden başlık paylaşalım. Milliyet gazetesinden kusursuz prova şeklinde veriliyor spor haberi. A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı rahat geçti. 90 dakika boyunca üstün bir oyun sergileyen bizim çocuklar Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle farka koştu. Skor 4-0. Spor haberiyle noktalamış olduk Milliyet gazetesini. İstanbul'a gidelim, bakalım trafikte durum nasıl. Şu dakikalarda köprülerde yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk görünmüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki yönde trafik açık. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun yer yer akıcı görünüyor. D100 Karayolu'nda yoğunluk var. Adliyeden Bostancı'ya kadar 45 dakika yolculuk süresi. Tem'de karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yoğun. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yoğunluk var. Her iki güzergahta yolculuk süreleri 40 dakika. Bağdat Caddesi minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi basın ekspres yolu, İdeal Tepe'den iki telli kavşağına kadar yaklaşık 45 dakikada gidilebiliyor. Tem'de karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40 dakika yolculuk süresi. D100 karayolunda Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar, Tem'de Çakmak Köprüsü'nden Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar yolculuk süreleri yarım saat. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar, E5 Haliç Köprüsü Merter Metro'dan Halıcıoğlu Kavşağı'na kadar yoğunluk var. Tem'de Sultanbeyli'den Çamlıca Gişeleri kadar da yoğun, 25 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Meclisimi Busan Caddesi Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar, Bağdat Caddesi İnkişaf Caddesi Erenköy'den Acıbadem Caddesi'ne kadar, Kartal Samandıra bağlantı yolu Samandıra Yakacık Kavşağı'ndan Tem bağlantısına kadar yolculuk süreleri yaklaşık 20 dakika. Turgut Özal Bulvarı Rahmanlar'dan Maltepe'ye kadar, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar, Tem'de Küçük Su'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar yoğunluk var. Yolculuk süreleri bu güzergahlarda yaklaşık 15 dakika sevgili dinleyenlerimiz. Diğer yollarda yolculuk süreleri 15 dakikanın altında görünüyor.
İstanbul'da. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Trafikte bir şarkı dinleyelim. Ardından Sabah gazetesinden başlıklarla radyolarınızda olacağız.

En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basına gündem programımızda sabah gazetesinden paylaşacağız haberler. Tartışmalarda yokuz, tek derdimiz Türkiye sözleri var. Bugün gazetenin manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait sözler. Başkan Erdoğan külliyede 2,5 saat süren kabine toplantısı sonrası millete seslendi. Dünyada ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemde üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Tek derdimiz Türkiye, ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor," diyor ve şöyle devam ediyor. "Biz laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız milletimize daha parlak gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz ve olmayacağız. Siyasi ikballer için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne prim vermez. Hangi bahaneyle olursa olsun halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz," diyor. Gezici vandallara rağmen rekor kırdı. Bir diğer başlık, ulaşımda bu yıl 188 projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Erdoğan, 13 sene evvel gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktığı, buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanımız 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı, dedi. Başkan Erdoğan'ın 10. torun sevinci alt başlık. Başkan Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan 10. torunlarının kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar'ın bir kız çocukları dünyaya geldi, deniyor haberde. Özel FETÖ'cüdür, ifadeni çek, 2,5 milyon verelim. Bir haber başlığı detayı ise şöyle: eski FETÖ yöneticisi Enis Uludemir yeni ifadesinde Özgür Özel'in FETÖ bağlantısını tek tek itiraf etti. Uludemir, FETÖ'nün yöneticisi olduğu dönemde Gülen'in talimatıyla Özel'i siyasette yükseltmek için desteklediklerini ifade etti. Özel'in Almanya'da FETÖ'cü Mustafa Özcan'la sır bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Uludemir, "Özel FETÖ'cü değil demem için bana 2,5 milyon lira teklif edildi," dedi. Buca'da rüşvetin şifresi sabun. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve 52 şüpheli rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alındı. İnşaat firmalarını haraca bağlayan belediye yöneticilerinin telefonda rüşveti sabun olarak adlandırdıkları ortaya çıktı. İsrail işgal ediyor, dünya göz yumuyor. İsrail ateşkese rağmen dünyanın gözü önünde Lübnan'daki işgalini sürdürüyor. Soykırım ordusu dün Beyrut'u bombaladı. Halk yine evlerini terk etmeye başladı. Son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi. Elif öğretmenin çığlığını duyun şeklinde bir başlık veriliyor Sabah gazetesinin birinci sayfasında. Eski eşinden gördüğü şiddeti paylaşan fen öğretmeni Elif Uçar, "Boşandığım halde şiddet de tehditler de sürüyor. Beni bu hale getiren utansın," demiş açıklamasında. Gül kokulu peygamber şehri Medine'de mis kokulu cennet bahçesine vardığında kalbim sevgi ve özlemle doldu taştı. Evet, deniyor haberde. Sabah kutsal topraklarda Gül Kireklo'nun Mekke'den yazmış olduğu haber Gül Kokulu Peygamber Şehri başlığıyla paylaşılıyor. Hicrette Peygamber Efendimiz'i bağrına basan Medine'deyim. Babasızlığın acısını bilen biri olarak Medine'ye ayak basar basmaz kendimi baba evinde hissettim. Gül kokulu bu cennet bahçesinde kaldığım her dakika içim sevgi ve kavuşmanın mutluluğuyla doldu," diyor Gül Kireklo haberinde, 7. sayfada veriliyor haber Sabah gazetesinde.
Azerbaycan'la gazda yeni anlaşma Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029'dan itibaren 33 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Bakü Enerji Haftası'nın açılışına mesaj gönderen Başkan Erdoğan, mega projeleri Azerbaycan'la başarıyla hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Yasa dışı bahis servetini Dubai'de akladılar. 1,5 milyarlık Papel A deşifre oldu. 8. sayfada veriliyor detaylar sevgili dinleyenler. İlaçlama kurbanı Berke'nin katillerine 7 yıl hapis talebi, evladımız öldü, bu ceza yetersiz diyor aile. 3. sayfada veriliyor detaylar Sabah gazetesinde. Saç ekimi deyince akla Türkiye geliyor başlığı logonun altında Turkuaz Medya'nın teknoloji dergisi Wired Türkiye, ülkemizin saç ekimindeki başarısını masaya yatırdı. Amerikan Wired edisyonunda da yayınlanan analiz büyük ses getirdi. Detaylar 2. sayfada sevgili dinleyenler. Polonya'da gece içki satmak yasaklandı. Mağaza ve benzincilerde satış yok bilgisi verilmiş, başlık olarak yer buluyor haber. Sabah gazetesinde detayları 9. sayfada. 23 çeyrektir kesintisiz büyüme başlığıysa logonun üzerinde Sabah gazetesinde Türk ekonomisi ilk çeyrekte %2,5 büyüdü. 23 çeyrek üst üste büyüme kaydedilirken milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1.64 trilyon doları aştı. Spor haberi İstanbul'da coştuk, devamı Amerika'da. Kadıköy'deki hazırlık maçında bizim çocuklar Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. İlk yarıda Orkun ve Can, ikinci devrede de Deniz ve Barış Alper sahne aldı. Ekibimiz bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Son prova Venezuela ile yapılacak. Ardından Dünya Kupası maceramız başlayacak sevgili dinleyenlerimiz. ATV'de yayınlanan karşılaşmada Can Uzun A milli takım formasıyla ilk golünü attı. Bilgisi de veriliyor haberde. Türkiye Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. A milli futbol takımımıza başarılar diliyor ve bu dileklerle noktalıyoruz Sabah gazetesini. Bir şarkı dinleyelim, ardından yine gazetelerden başlıklarla basında gündem programımız devam edecek. Müzik.

sevgili dinleyenlerimiz. En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sıradaki gazeteden haberleri paylaşmadan önce Ankaralı dinleyenlerimiz için trafiğe göz atacağız. Şu dakikalarda Ankara'da yoğunluk görünüyor. Samsun yolu şehir merkezine kadar yoğun, İstanbul yolunda ve Eskişehir yolunda şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik Ankara'da. Turgut Özal Bulvarı Konya yolunda yoğunluk var. Sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yaklaşık 40 dakika yolculuk süresi, 6 kilometrelik mesafe saatte 10 kilometre hızla kat ediliyor bu güzergahta. İrfan Baştuğ Caddesi Keçiören Sapağı'ndan Çankırı Caddesi Köprü çıkışına kadar yoğunluk var. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar yoğun. Her iki güzergahta yoğunluk süreleri yaklaşık 25 dakika. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar, Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar, Dikmen Caddesi'nde yine aksi istikamete Cevizlidere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar yaklaşık 20 dakika yolculuk süreleri. Yozgat Bulvarı Etlik Caddesi Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar da yaklaşık 20 dakikada gidiliyor. Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Turgut Özal Bulvarı Konya Sapağı'ndan Aski Genel Müdürlüğü'ne kadar, NATO Yolu Caddesi Tıp Fakültesi Caddesi girişinden Sultan Fatih Caddesi Kavşağı'na kadar, İncek Bulvarı'nda TET Koleji Sapağı'ndan Ahlatlı Bel Kavşağı'na kadar yoğunluk var. Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO Yolu girişine kadar, Konya yolunda Ahlatlı Bel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar yoğun bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 15 dakika. 2452. Caddi Ümitköy Kavşağı'ndan Angora evlerine, İstanbul yolunda A-City'den Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı'na kadar, Eşrefitlik Caddesi'nde Gata'dan İvedik Kavşağı'na kadar yoğun görünüyor. 10 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte seyir halinde olan ya da çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Fotomaç gazetesinden spor severler için spor haberleri paylaşalım. Çok büyüksün Türkiye'm başlığı atılmış büyük puntoyla manşetine gazetenin A milli takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısında gol şovu yaptı. Dünya Kupası'na hazırım mesajı verdi. Muhteşem oynayan, futbol şovu yapan bizim çocuklar Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper'le farka koştu. Montella büyük rotasyonla Uğurcan, Arda, Kenan, Kerem, Barış, Hakan, Ferdi gibi az futbolcuları olmadan sahaya çıktı. Kadıköy'deki maça fırtına gibi başladık. Daha 15. saniyede Can Uzun'la direğe takıldık. 27'de Eren sakatlandı. Yerine Zeki girdi. 2'de Oğuz Aydın çıkardı. Orkun Kökçü ile öne geçtik. 1-0. 16'da Eren'in pasında Can Uzun skoru 2-0 yaptı. 53'te Can verdi. Deniz Gül ile farkı 3'e çıkardık. Skor 3-0. 63'te Arda Barış gibi aslar girdi. 70'te Arda topukla verdi. İrfan Can içeri çevirdi. Barış Alper Yılmaz skoru ilan eden golü attı. 4-0. Son hazırlık maçımızı 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile oynayacağız. Aslan'dan Kamavinga bir başlık. Aslan'dan Kamavinga atağı. Şampiyon Galatasaray 50 milyon avroluk orta saha için Real Madrid'e kiralama teklifi sundu. Şampiyonlar Ligi'ni sağlayacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Real Madrid'li Eduardo Camavinga için harekete geçti. Başkan Dursun Özbey'in istediği 23 yaşındaki orta saha için Sarı Kırmızılar, İspanya devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Piyasa değeri 50 milyon avro olan Camavinga, ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor. Cabral, Trabzonspor'da. Trabzonspor, Sidney Lopez Cabral için Benfica ile el sıkışmıştı. Fırtına, 23 yaşındaki sağ bekle de anlaştı. Yeşil burun adalı yıldız birkaç gün içinde gelip 4+1 yıllık imza atacak.
Can Uzun ısrarı başlığı var. Şampiyon Galatasaray 50 milyon avroluk orta saha için Real Madrid'e kiralama teklifi sunduğu başlığı altında verilmiş. Cimbom Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Can Uzun'la anlaştı. Değeri 45 milyon olan 20 yaşındaki yıldız için yeni hoca Adi Hüter'in kararı bekleniyor. Kartal'da Rota Italiano teknik direktör arayışlarını hız veren Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano gündeme geldi. Futbol direktörü Önder Özen, Bologna'ya veda eden 48 yaşındaki hoca ile görüşecek. Trossard hamlesi 12.4 milyon avro kasada şeklinde başlıklarda var. Detayları 7. sayfada veriliyor. Fotomaç gazetesinde sevgili dinleyenler. Samsun'da Emircan sesleri, Göztepe'nin Arda planı, Bursa Spor 63 yaşında başlıkları da paylaşılmış. Her 3 haberde detaylı olarak 6. sayfada yer buluyor bugün Fotomaç gazetesinde sevgili dinleyenler. Patron çıldırdı, Lewandowski başlığıyla paylaşılıyor haber. Forvet transferi için Borussia Dortmund'dan Guirassy ile görüştüğünü de açıklayan Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'nin santrafora düşündüğü diğer ismin Robert Lewandowski olduğu belirtildi. Hakan Safi'nin Barcelona kulübüyle sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki forvetin menajeriyle masaya oturduğu ve 2 senelik teklif sunduğu iddia edildi. İlk hedef Conte, Hakan Safi'nin hoca adayı Napoli'yi şampiyon yapan Antonio Conte. 56 yaşındaki İtalyan hocaya 2 senelik sözleşme önerilecek bilgisi veriliyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, spor haberleriyle Fotomaç gazetesiyle basında gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla, haberlerle basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam edeceğiz efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: olan, aman şeker olan, yandım bekar olan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan olan.
1: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarci çok zor, kolay değil. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
4: Saat 9.
1: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğne Adı arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Dünyada ve bölgede siyasi, ekonomik ve diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmaların yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin külliyesinde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Dünyada ve bölgede siyasi, ekonomik ve diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmaların yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğini

başlayan tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Erdoğan, siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Başsavcılık, kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve sosyal güvenlik kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 12'den sonra Antalya'da devlet biziz ifadesi yer alan sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı. Söz konusu suç içerikli paylaşımı yapan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaly Klitschko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi. Klitschko, saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin de yaralandığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, başta Kiev ve çevresi olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırıların devam ettiğini duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. İran'la olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını ifade eden Trump, bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran'la anlaşmaya varmadığının altını çizdi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini kaydetti. Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın saldırılar duracak açıklamasına karşın Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam edeceklerini açıkladı. Ve spor, amilli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçta Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Milli takım bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve 7 Haziran'a kadar Florida'da kamp yapacak. Ay Yıldızlar kampın son gününde Venezuela ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 3 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 10 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret

ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Iğdır Aralık Dilucuk sınır kapısı yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız saat başı haberlerimizin ardından devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Programımızın bu bölümünde ilk olarak ilk gazetemizden haberleri paylaşmadan önce tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaşalım. Bugün 2 Haziran 2026 tarihte bugün 455'te Vandallar Roma'ya girdiler ve 2 hafta boyunca şehri yağmaladılar. 662'de Yunan adalarında 3 tanesi bir depremle yok oldu. Yunan adalarından 3 tanesi bir depremle yok oldu. 1328'de Filipinler'de bir depremle 9 ada ve adacık yok oldu. 1475'te Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları Kırım Yarımadası sahillerine çıktı. 1793'te Fransa'da Maximilien Robespierre öncülüğünde Jacobenler iktidarı ele geçirdi. 1851'de Amerika'da içki yasağı Maine eyaletindeki uygulamayla başladı. 1889'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncüsü olarak kabul edilen İttihad-ı Osmani Cemiyeti adlı gizli örgüt kuruldu. 1920'de Kozan düşman işgalinden kurtarıldı. 1924'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ülkede doğmuş bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948 yılına kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi. 1927'de ressam Avni Lifij vefat etti. 1935'te Türkiye'de ilk kez pazar günü resmi tatil uygulanmasına başlandı. 1941'de Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesinde yapılan değişiklikle Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü. 1946'da İtalya'da monarşi kaldırıldı. 1953'te Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth taç giydi. 1964'te demokratik, laik ve ulusal bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Yasser Arafat 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti. 1966'da Eamon de Valera İrlanda Devlet Başkanı oldu. 1966'da Kıbrıs'ta Rumlar Lefkoşa'nın Türk kesimine girişi çıkışı yasakladı. 1970'te yazar Orhan Kemal vefat etti. 1978'de diplomat ve emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu, Madrid Büyükelçisi Bacanağı Zeki Kuneralp'i ziyaret etmek üzere geldiği Madrid'te, Ermeni terör örgütü Asala'nın suikastı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda Büyükelçi Kuneralp'in hanımı Necla Kuneralp ve Büyükelçilik şoförü de yaşamını yitirdi. 1984'te Hindistan ordusu dini bölge kurmak isteyen Sihlere saldırı başlattı. 1991'de şair Ahmet Arif vefat etti. 1992'de Danimarka'da referandum yapıldı. Avrupa Birliği'nin esaslarını belirleyen Maastricht Anlaşması reddedildi. 1995'te Kilis, Karabük ve Yalova il oldu. 1997'de Susurluk davası İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı. 2001'de Filipinler'de Ebu Seyyaf militanları Basilan Adası'nda 200 kişiyi rehin aldı. 2001'de Nepal Kralı ve Kraliçesi Prens oğulları tarafından silahla vurularak öldürüldü. 2021'de Zaza asıllı Türk müzik yapımcısı ve Kalan Müziğin kurucusu Hasan Saltık vefat etti. Ve son olarak 2023'te Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 288 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Akşam gazetesinden haberler aktaracağız programımızda. Gazetenin bugün manşetinde "Bebeğine sarılıp öldü" başlığı var. Denizli'deki feci kazada hayatını kaybeden Civan Şen'in kucağında bebeğiyle atlamaya çalışırken sıkışarak öldüğü ortaya çıktı. Sarayköy'de bariyerlere çarpan otobüsün alev almasının ardından Civan Şen, camı kırıp eşi Sevda Şen ve 5 yaşındaki oğlunu çıkarmayı başardı.
Ancak bebeğiyle birlikte çıkmaya çalışırken izdihamda sıkışıp kaldı. Kucağında bulunan 9 aylık bebeği Eyüp Miraç'la birlikte çıkmaya çalışan baba Şen, alev topuna dönen araçtan çıkmayı başaramadı. Baba ve oğlu, anne Şen'in gözleri önünde feci şekilde hayatını kaybetti. Mezuniyet törenine gidiyordu. Alt başlık bayram tatili için İzmir'deki ailesinin yanına giden üniversiteli Zehra İyioğul, 18 Haziran'daki mezuniyet törenine katılacaktı. 16 Nisan'da evlenen Merve Sami Erik çifti İzmir'deki tatilden Antalya'ya dönüyordu. Sami Erik kazadan yaralı kurtuldu ama eşini kaybetti. 1,5 ay önce evlenmişlerdi. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden Halime ve Mehmet Arıkan'ı dönüş yolundaki kaza ayırdı. Bayram ziyaretinden dönüyorlardı. Halime Arıkan vefat etti. Sevgili dinleyenlerimiz, Allah'tan rahmet diliyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere, yaralılara da şifa. Belediyeyi cüzdan gibi kullanmışlar başlığı var. Bugün akşam gazetesinde CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 52 şüpheliyle birlikte yolsuzluk ve rüşvetten gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcılarıyla belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları da var. Belediye iştiraklerinin kartlarıyla şahsi harcamalar yapan zanlıların müteahhitlerden kat karşılığı rüşvet aldıkları, rüşvetin adına da sabun dedikleri belirlendi. Görkem Duman 8 Nisan 2024'te görevi Erhan Kılıç'tan devralmıştı. CHP meclis grubu toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, vekiller talep ederse grup toplantısı yapılır dedi. Enerjide en düşük fatura bizde. Türkiye yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor. Avrupa'da ev elektriği kilowatt fiyatları 0,11 avro ile 0,40 avro arasında değişirken Türkiye'de 0,06 ile 0,09 avro arasında. Avrupa'da ev doğalgaz metreküp fiyatları 0,36 ile 2,22 avro arasında değişirken Türkiye'de 0,30 ile 0,45 avro aralığında. Avrupa'da benzinin litre fiyatı 1,34 avro ile 2,5 avro arasında değişirken Türkiye'de ortalama 1,21 avro yani 65 lira civarında. Benzinde vergi yükü Avrupa'da %41 ila %59,5 arasında değişirken Türkiye'de %38,5 seviyesinde bilgisi veriliyor haberde sevgili dinleyenler. Evet, Avrupa'da en pahalı benzin Danimarka'da 2,5 avro, Hollanda'da 2,39 avro, Finlandiya'da 2,19 avro bilgisi verilmiş. Avrupa'da en ucuz benzin Bosna Hersek'te 1,38 avro, Malta'da 1,34 avro, Türkiye'de 1,21 avro deniyor karşılaştırmada. Büyümede kesinti yok. Hemen bu haberin altında veriliyor başlık olarak. Türkiye ekonomisi devam eden savaşlara rağmen büyümesini devam ettirdi. Yılın ilk çeyreğinde büyüme %2,5 oldu. Maliye Bakanı Şimşek, ekonomimiz çoklu şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor dedi. Sokakların karışmasına müsaade etmeyiz sözleri var bir başlıkta. Erdoğan kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutacağız dedi. CHP'deki gelişmelerle ilgili olarak Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz olmadık, olmayacağız. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok diyor. Ve şöyle devam ediyor Erdoğan, tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz diyor açıklamasında.
Hemşire Esra ağlattı. Antalya'da kısa süre önce eşiyle ayrılık kararı alan 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur, evinde kolunda serum takılı halde ölü bulundu. İki Türkiye-İsrail cezası, İngiltere İsrail'i eleştirdikleri için Twitch yayıncısı Hasan Piker'le YouTube programcısı Cenk Uygur'un ülkeye girişine izin vermedi. Katillerin oyuncağı oldular başlığı da var Akşam gazetesinde bugün. Soykırımcı katiller 38 ülkeden getirdikleri Hristiyanlara İsrail meclisinde özür diletti. Alman Julia Varkent'in "Tanrım, Avrupa'daki İsrail'e karşı nefretten dolayı senden af diliyorum." Çinli Sara Zhu, "Tanrım, İsrail'i desteklemeyerek yaptığımız her şey için bizi affet," diyor. İngiliz Clive Jane Urquhart, "Tanrım, İsrail'e sırtımızı döndüğümüz, ülkemizde antisemitizmin başıboş gezinmesine izin verdiğimiz için bizi affet," demiş. Habere göre sevgili dinleyenler. CHP'li delegelerin banka hesapları incelenecek şeklinde başlık da var. 13. sayfada veriliyor detaylar bugün Akşam gazetesinde. ...7.000 lira aldı, 95.000 lira ceza yedi. Amerikalı Twitch yayıncısı Auger'i rapçi Scott'ın konseri sonrası taksici dolandırdı. 10 dakikalık mesafe için 50 avroya anlaştığı taksici yayıncının kredi kartından 7.300 lira çekti. Auger o anları canlı yayınladı. Gözaltına alınan taksici H.A.'ya 95.500 lira ceza kesildi. Taksici kartı iptal edildi. İstanbullu 95 plajda yüzebilecek, bu yıl yüzme alanı olarak belirlenen 95 nokta 15 Haziran 15 Eylül arası hizmet verecek deniyor haberde. Son bir haber aktaralım Akşam gazetesinden. Spor haberi millilerden farklı prova başlığıyla veriliyor. Skor 4-0. Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçını Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynayan bizim çocuklar gol olduğu yağdı. Orkun, Can, Deniz ve Barış'la galibiyete uzandık. Böylelikle noktaladık Akşam gazetesini. Bir şarkı dinleyelim. Sonrasında yine gazetelerden başlıklarla, haberlerle radyolarınızda olacağız.

Derin Havalı Radyo Meteorolojinin Sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Basında Gündem programımızda Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşalım haberler. Monarşi tarifi bugün gazetenin manşetinde başlık olarak yer buluyor. Kılıçdaroğlu cephesi ve AK Parti'nin süreci devlet aklı derin devlet kurguluyor yorumlarına. Özel'den tepki monarşi tarifi başlığıyla veriliyor haber. Manşet haberinin detayını aktaralım. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu cephesinden devlet aklı bir şeyler kurguluyor ve AK Parti kulislerinde konuşulan derin devletin işi çıkışını tarihi bir talihsizlik olarak yorumladı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Barak'ın sözlerine işaret eden Özel, monarşi tarif ediyorlar. Batıcıların, milliyetçilerin ve İslamcıların ittifakı diye bir başka tarifinde peşinden gidiyorlar, dedi. Özgür Özel dün mecliste partisinin politika kurulu başkanlarıyla da bir araya geldi. Özel milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeler yaptı. Partinin Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde yer alan isimlerden bazılarının bu olağanüstü dönemde yeniden Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılmasını kararlaştırdı. Yönetmek isteyen aday olsun bir diğer başlık. Özel yönetimi Kurultay için 568 delegenin imzasını kısa sürede topladı. İmzalara karşın MHP sürecinde olduğu gibi kurultay yapılmama olasılığına Özel kanadı, partiye polisle baskın yapan biri her şeyi yapabilir şeklinde yorumladı. Parti kurmayları Kılıçdaroğlu kanadına parti yönetmek istiyorsanız aday olun restini çekti. CHP'liler kurultay çağrısı için noterlere akın etti. 38. kurultayda Kılıçdaroğlu'na oy veren Kayseri delegesi ilk imzayı verdi. Delegeler noterden fotoğraf paylaştı. Partililer imza anlarını da sosyal medya hesaplarından duyurdu, deniyor haberde. Kurtulmuş çelişki dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu onay verdi. Detayı bu haberin başlığın 5. sayfada veriliyor. Anket Özgür Özelsiz CHP baraj altında başlığı da var. 4. sayfada yer buluyor detaylar Cumhuriyet Gazetesi'nde. Merak eden, anket sonucunu merak eden dinleyenlerimiz için. Gökçek gelse o da bunları yapardı başlığı da var. 5. sayfada veriliyor detaylar. 4 asgari ücretli bir yoksul etmedi. Açlık sınırı 35.174 oldu. Yoksulluk sınırı 114.000 liraya dayandı. Türkiye'nin Mayıs 2026 araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık harcama 35.174 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 114.576 liraya çıktı. 28.075 lira alan 4 asgari ücretli bir araya gelse yoksulluk sınırını aşamadı. Emekçi yine yerinde saydı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak-Mart dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarına göre ekonomi %2,5 büyüdü. Emekçinin payını gösteren iş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değerdeki payı ise değişmedi. Eğitimcilerden bir haftalık süre başlığı var Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün. Atama hakları için mücadele eden öğretmenlerle özel okul öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Bakanlık yetkilileriyle görüşen ve eli boş dönen eğitimciler iktidara bir haftalık süre tanıdı. Anlaşma sağlanamazsa geniş çaplı eylem yapılacak. Ekrem İmamoğlu, Kuvayi Milliye ile yürüyeceğiz diyor açıklamasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi duruşmasında konuşan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu davayı asrın hukuksuzluğu olarak niteledi. Gençlere ve kadınlara büyük coşkuya hazır olun diye seslenen İmamoğlu, tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız. Ruhumuz Kuvayi Milliye ruhudur, dedi.
Buca'ya Şafak operasyonu, başkan gözaltında CHP'li belediyelere yönelik operasyon dalgasına Buca Belediyesi de eklendi. Başkan Görkem Duman dahil 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak operasyonuna tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanlığı, seçim başarısı cezalandırılıyor dedi. İki buçuk yılda 3 günde 60 kişi çıkarıldı. Emekçilere tırpan üst başlığı altında paylaşılıyor haber. Kılıçdaroğlu yönetimi ilk iş olarak en az 60 CHP emekçisini işten attı. Çok sayıda emekçi tazminatsız şekilde kovulurken bazı çalışanlar eşyalarının çalındığını ve tehdit edildiklerini iddia etti. İlk açıklamada haksızlık varsa araştırılacak, 2 saat sonra haksızlık yok dendi. Kılıçdaroğlu yönetiminin biyografi oyunu başlığı da var. Bugün Cumhuriyet gazetesinde CHP'nin internet sitesi ve mobil uygulaması Kılıçdaroğlu ekibi tarafından yeniden düzenlendi. Özgeçmiş kısmında Kılıçdaroğlu genel başkanlığı hiç bırakmamış sayıldı. CHP lideri Özgür Özel'den ve yönetiminden bahsedilmedi. Emirhan Çoban'ın kalemiyle 5. sayfada veriliyor detaylar Cumhuriyet gazetesinde. Beyrut'u Gazze'ye çevirdiler. Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Lübnan'ın güneyini işgale hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Beyrut'un güney yönlerine saldırı emri verdi. Lübnanlılar, İsrail'in saldırılarından korunmak için güvenli bölgelere göç etmeye başladı. Fransa, Rus tankerine el koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırım uyguladıkları Rusya'ya ait Tagor adlı petrol tankerine Atlas Okyanusu açıklarında el koyduklarını duyurdu. Moskova ise bu hamleyi yasa dışı ve uluslararası korsanlık olarak nitelendirdi. Evet, böylelikle Cumhuriyet gazetesinden haberleri paylaşmış olduk, tamamlamış olduk gazeteyi. Bir şarkı dinleyelim, ardından son gazetemiz Hürriyet'ten haberlerle, başlıklarla sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Son gazetemiz Hürriyet'ten haberler aktaralım. Kanser devrimini yerinde gördüm sözleri var bugün gazetenin manşetinde. Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, kansere karşı geliştirilen yeni ilaçların ilk defa açıklandığı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin Chicago toplantısına katıldı. Devrim gibi 3 yeni çalışma Chicago'da heyecan yarattı. Kansere karşı uygulanan 3 yeni çalışmanın en önemlisi Amivantamab adlı iğne. İğnenin uygulandığı hastaların %40'ında tümörler tedaviye yanıt vermiş. %15'inde tümörler yok olmuş. Genel sağ kalım süresi 12 aya ulaşmış. Tedaviye yanıt veren hastaların 3'te 1'i 4. yılında ve hastalık ilerlememiş. Bu iğne standart tedavi olabilir. İkinci çalışma meme kanseriyle ilgili çalışmaya 4000'den fazla hasta katılmış. Bu çalışmada tümörün büyümesinde rol oynayan genlerin aktivitesi ve hastalığın nüksetme riskini izlemek için gen testi uygulanmış. 5 yıl sonunda kansersiz yaşam oranı %93,7 olmuş. Üstelik kemoterapinin yan etkisi bu tedavi yönteminde yok. Üçüncü çalışma metastatik pankreas kanseri üzerine. Faz 3 sonuçları açıklanan deneysel ilaç Daraxonrasib kullanılan hastalarda genel sağ kalım süresi standart kemoterapi olan hastalarda oranla 2 katına çıkmış. 6-7 aydan 13,2 aya uzamış. İlaç henüz onaylı değil ancak standart tedavilere yanıt vermeyen hastalar için ilaca erişim açık deniyor haberde. Detayları 8. sayfada veriliyor manşet haberinin Hürriyet gazetesinde. Yeterli imzayı tamamladık sözleri var bir başlıkta. CHP'de kurultay için dün düğmeye basan Özgür Özel yönetimi ilk günde yeterli sayı olan 600 imzaya ulaştıklarını belirtti. İlk imzanın dün sabah saat 8'i birkaç dakika geçe Kayseri delegesinden geldiğini söyleyen Özel, olabilecek en yüksek imza sayısıyla başvuru yaparak ilerlemek istediklerini vurguladı. Özel, tedbir kararının kurultaya engel olmadığını belirtti. Özel'in çevresi de imza sayısı 800'ü bulacağını söylüyor. Özel eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın meclisteki cenaze töreninin ardından soruları yanıtladığı bilgisi veriliyor 10. sayfada açıklamaları. CHP grubu için ne dedi? Finlandiya İsveç gezisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a bugünkü CHP grup toplantısı konusunu sordum diyor Fatih Çekirge. Biz tarafsız durumdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı hiçbir partinin iç işlerine karışmaz. Meclis grubu nasıl toplanacak? Her partinin iç yönetmeliği bellidir. CHP milletvekilleri talep ederse o toplantı yapılır. Grup iç yönetmelikleri meclis başkanlığının hayır sen böyle yap diyeceği bir şey değildir diyor Numan Kurtulmuş açıklamasında. Evet, kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz sözleri var. Bir başlıkta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birileriyle laf yarıştırmanın değil, milleti daha parlak bir geleceğe hazırlamanın yarışı içinde olduklarını belirtti. CHP içindeki tartışmalara değinen Erdoğan, bizi ilgilendirmiyor dedi. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere 86 milyonun tamamını ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata ve güç birliğine ihtiyaç vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak siyaset kurumunun görevidir, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son bir haberi paylaşalım Hürriyet gazetesinden ve Kartallar açılıyor. Fenerbahçe bu hafta sonu yeni başkanını seçecek. Büyük seçime günler kala başkan adaylarından Hakan Safi ile sohbet fırsatı buldum, diyor Mert
Arslan, Mehmet Arslan yazısında diğer aday Aziz Yıldırım cephesinin hamleleriyle ilgili de önemli bilgilere ulaştım diyor yazısında. Hakan Safi cephesi oy kullanacakların 28 bininin 35 yaş altı olmasını avantaj görüyor. 2-3-4 Haziran'da her gün bir transfer açıklayacaklar. Hakan Safi'ye Osimhen'den daha iyi golcü sözünü sorunca bana net bir isim söyledi. İlk etapta 50 milyon avro nakit ihtiyaç olduğunu belirterek paraysa işte para ben veriyorum dedi. Aziz Yıldırım ekibi 25 binden fazla üyenin oy kullanacağını tahmin ediyor. Onlar da çok önemli bir golcüyle temasta. Ekibinden biriyle konuşurken bana şu anda masada oturduğum insanlar 300 milyon dolar toplar dedi. Çok iyi bir listeyle Fenerbahçelilerin karşısına çıkıyoruz. Bu listenin etkisini herkes hissedecek. Görüşünceler deniyor haberde. Mehmet Arslan'ın haberi spor sayfasında veriliyor Hürriyet gazetesinde. Evet, bu haberle, spor haberiyle, Hürriyet gazetesiyle basın gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Sevgili dinleyenlerimiz, mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Güzel bir gün diliyoruz bir başka basın gündem programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 10.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 günlük bayram tatilinin ardından bugün yoğun gündemle toplanıyor. Genel kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Meclis komisyonları da bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Emniyet Teşkilatı'na ve basın faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da gündemindeki konuları değerlendirmek üzere toplanacak. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatları açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarının ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak belirlendiğini, hububat satışlarına 1 Ekim itibariyle başlanacağını duyurdu. Borsa güney yükselişle başladı. Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 94,57 puan ve %0,69 artışla 13.798,53 puana çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletinde Muscatine kentinde iki ev ve bir iş yerinde düzenlenen ve aile içi anlaşmazlık sonucu yaşandığı değerlendirilen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis şüphelinin nehrin kenarında intihar ettiğini, cinayetlerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. NASA, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu semalarında cumartesi günü dünyaya doğru ilerleyen bir gök taşının infilak ettiğini bildirdi. NASA'dan yapılan açıklamada ateş topunun yerel saati 14.06'da, Türkiye saatiyle 21.06'da Massachusetts'in kuzeydoğusuyla New Hampshire'ın güneydoğu semalarında parçalandığını duyurdu. Parçalandığı duyuruldu açıklamada. Göktaşının atmosfere girdiğinde saatte 120 bin kilometreden fazla hızla ilerlediği ve patlamanın yaklaşık 64 kilometre yükseklikte gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca patlamanın bölgede şiddetli ses patlamalarına yol açtığı ve yaklaşık 300 ton TNT gücünde bir enerji açığa çıkardığı kaydedildi. Ve spor, Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 yendi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı yarın yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolu diğer ismetten

yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu kıyıları ve Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusu, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 24 derece, Mersin Yenişehir, Muğla Fethiye, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri ve Antalya Kaş'ta 23, Muğla Datça, Aydın Kuşadası, Antalya Alanya ve Finike'de 22, Muğla Bodrum, Mersin Anamur ve İzmir Dikili'de 21 derece. İstanbul Tuzla İTÜ Güney Medirek Feneri ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 20, Balıkesir Ayvalık, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Bartın Güney Medirek Feneri, Giresun, Kastamonu Cide Kuzey Medirek Feneri ve Rize'de 19, Kastamonu İnebolu, Artvin Hopa, Sinop ve Samsun Atakum bölgede 18 derece. İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca, Van Tuşba Liman ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 17, Ordu Altınordu'da 15, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 13 ve Bitlis Tatvan Liman'da 11 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: iklim değişikliği. Sera gazlarını atmosfere her geçen saniye daha fazla salarak gezegenimizin iklimini ve denizlerini felakete sürüklüyoruz. Akdeniz'in akciğerleri olan deniz çayırları ısıdan en çok etkilenen türlerin başında geliyor. En önemli ekonomik kaynaklarımızdan birisi olan hamsi, ısıya bağlı olarak göç yollarını değiştiren türler arasında. Doğanın egemen gücü değil, gezegenimizin sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamalı, ona verdiğimiz hasarı hep birlikte hızla onarmalıyız.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: Saat 11.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 günlük bayram tatilinin ardından bugün yoğun gündemle toplanıyor. Genel kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Meclis komisyonları da bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Emniyet Teşkilatı'nı ve basın faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da gündemindeki konuları değerlendirmek üzere toplanacak. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatları açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarının ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak belirlendiğini, hububat satışlarına 1 Ekim itibariyle başlanacağını duyurdu. Borsa güney yükselişle başladı. Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 94,57 puan ve %0,69 artışla 13.798,53 puana çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletinde Muscatine kentinde iki ev ve bir iş yerinde düzenlenen ve aile içi anlaşmazlık sonucu yaşandığı değerlendirilen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis şüphelinin nehrin kenarında intihar ettiğini, cinayetlerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. NASA, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu semalarında cumartesi günü dünyaya doğru ilerleyen bir gök taşının infilak ettiğini bildirdi. NASA'dan yapılan açıklamada ateş topunun yerel saati 14.06'da, Türkiye saatiyle 21.06'da Massachusetts'in kuzeydoğusuyla New Hampshire'ın güneydoğu semalarında parçalandığı duyuruldu açıklamada. Gök taşının atmosfere girdiğinde saatte 120 bin kilometreden fazla hızla ilerlediği ve patlamanın yaklaşık 64 kilometre yükseklikte gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca patlamanın bölgede şiddetli ses patlamalarına yol açtığı ve yaklaşık 300 ton TNT gücünde bir enerji açığa çıkardığı kaydedildi. Ve spor, Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 yendi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı yarın yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat Niksar yolunun 3 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 10 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Iğdır Aralık Dilucuk Sınır Kapısı yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcık çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen havada çalışmışsın.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma.

0: tek bir rızalın çiftçi olarak mazot aldık. Ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
1: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
0: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece, Atina az bulutlu 30, Belgrad parça bulutlu 24, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Kiev parça bulutlu 23, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Madrid parça bulutlu 33, Moskova az bulutlu 19, Paris parça bulutlu 22, Priştine az bulutlu 25, Roma az bulutlu 25, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Sofya az bulutlu 25, Tiran parça bulutlu 29, Varşova parça bulutlu 22, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 30 derece, Aşgabat az bulutlu 30, Astana az bulutlu 31, Bağdat az bulutlu 43, Bakü az bulutlu 25, Bişkek az bulutlu 28, Duşanbe az bulutlu 34, Kabil parça bulutlu 30, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 36, Kuveyt az bulutlu 43, Medine açık 42, Mekke açık 40, Riyad az bulutlu 43, Şam az bulutlu 34, Tahran parça bulutlu 34, Taşkent az bulutlu 37, Tiflis az bulutlu 25 ve Tokyo parça bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 33 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne parça bulutlu 18, Montreal parça bulutlu 20, New York parça bulutlu 22, Sydney parça bulutlu 22 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Gümülcine parça bulutlu 24, Kırcaali parça bulutlu 26, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstence parça bulutlu 20, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Podgorica az bulutlu 28, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Taraklia az bulutlu 19, Valkaneş az bulutlu 20, Zenitsa parça bulutlu 24, Gazimagosa az bulutlu 29, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 26 ve Güzelyurt az bulutlu 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kayseri Sarız'da 21 kilogram, Rize Ardeşen Yeşiltepe'de 15, Trabzon Tonya Kalınçam ve Giresun Dereli Yavuz Kemal'de 13, Gümüşhane Kürtün Elciyes Köyü'nde 12 ve Artvin Beşağıl Köyü'nde 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Gürültü bariyerleri gizli araç gürültüsünden korurken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 221 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip suç ağlarına yönelik mal varlığına el koyma ve kayyum atama süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. İstanbul Tuzla'da kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda konteynerde boş alanda toprağa gömülü olarak ve kompresör tankı içerisinde 20 silah, 31 kabza, 15 namluyla çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 6 olmak üzere 22 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin köy ve beldedeki çalışmaları sürüyor. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldeleriyle yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede pazar günü sandık başına gidilecek. Seçimlerin sonucunda 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtarla ihtiyar heyetleri belirlenecek. Oy verme işlemleri saat 8'de başlayacak. 6 belediye başkanı

0: 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8 olarak belirlendi. Her gün tütün mamülü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı ise 2022 yılında %28,3 iken 2025 yılında artarak %30,1 oldu. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisiyle eski tutuklarının olduğu 31 Filistinliyi gözaltına aldı. Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayı dönem başkanlığını devraldı. Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Leonor Zalabata, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Haziran ayı boyunca yürüteceği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nın artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ay boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını aktaran daimi temsilcisi Zalabata, dönem başkanlığı süresince diyaloğa dayalı barış süreçlerinin tesisi ve desteklenmesiyle çok taraflılığın güçlendirilmesi konularına da öncelikli olarak odaklanacaklarını ifade etti. Ve spor, A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip, başkent Brezilya'da oynanacak mücadeleyi Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam-Kahraman Kazan-Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 3 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 10 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Iğdır-Aralık-Dilucuk sınır kapısı yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancar için çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen kafada çarpışınca tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 3 Haziran Çarşamba günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz

0: Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gökürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya, Muş ve Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Bursa ve Bilecik çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Antalya türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Çaylı Osman'dan alınan bir gurbet havasıyla başlıyoruz programımıza. Sümer Özgü'den dinleyeceğimiz bu türküyü Salih Urhan derlemiş. Eylen durnam, eylen bir haber sorayım. Kanadın altına mektup sarayım. Yatsın dağlar, ben sılamı göreyim. Sılada yarime güller vereyim.

Antalya Serik'ten bir türkü ile programımız devam edecek. Mustafa Özcan'dan dinleyeceğimiz bu türküyü Cevat Uyanık, Şevket Yanıkoğlu'ndan derlemiş. Çekemedim Akça kızın göçünü. Sırma saçlar bırak dövsün döşünü. Gülüver de gören bir yol mercan dişini. Yol ver bana.

Antalya türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Hale Gür'den dinleyeceğimiz Antalya Elmalı'dan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ali Canlı, Nadir Özgüven'den repertuara kazandırmış. Akçeşme'den sular içtim, kanmadım. 8-9 yerinden kurşun yedim, ölmedim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Erol Köker'den dinleyeceğimiz bir Zeybek havasıyla programımız devam edecek. Bu Antalya Korkut Eli Türküsü'nü TRT İstanbul Radyosu Fahrettin Çelik'ten derlemiş. Çay benim, çeşme benim, derdimin reşme benim, hakikatli yar isen.

Sırayı Necla Erol'un sesinden dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Zeki Yantaş'la Hilmi Çivi'den repertuara kazandırmış. Testi doldurdum çaydan, gülü kopardım daldan, bir goncaya vuruldum, o gonca bilmez halde.

Antalya türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz. Hasan Kalkan'dan alınan Antalya Kaş Kalkan türküsünü Selahattin Gülünser'i dinleyeceğiz. Bu türküyü Hamdi Özbay derdi. Aşamadım Hacı Hasan Bey, yaylanıza varamadım acemi.

Antalya türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Cevat Uyanık'ın Hasan Çağrı'dan alıp Antalya Finike Turuncova'dan derlediği türküyü Adile Kurt Karatepe'den dinleyeceğiz. Ötme duguk, ötme, bağrım eziktir. Soğuk vurmuş, bağlarımız bozuk.

Antalya türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz Antalya Varsak Köyü'nden bir türkü ile devam edecek. Bu teki havasını Ateş Köyoğlu İzzet Soytürk'ten repertuara kazandırmış. Derenin başındayım, kızların peşindeyim, varacaksan var bana.

Antalya türkülerinden örnekler sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Tülin Berbergil'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Neriman Tüfekçi tarafından repertuara kazandırılan bu türkü Hüseyin Balkan'la Nimet Balkan'dan alınmış. Antalya'nın mor izini, severler boyu uzun, imamın küçük kızını sarsanmış.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Antalya türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Orhan Hakalmaz'dan dinleyeceğimiz Antalya Elmalı'dan bir türkü ile noktalayacağız. Bu türküyü Emin Aldemir, Hüseyin Avni'den derlemiş. Meşelidir Engin Dağlar Meşeli. 3 gün oldu ben bu derde düşeli. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertuğ Karaslan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Saat 13.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 221 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip suç ağlarına yönelik mal varlığına el koyma ve kayyum atama süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. İstanbul Tuzla'da kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda konteynerde boş alanda toprağa gömülü olarak ve kompresör tankı içerisinde 20 silah, 31 kabza, 15 namluyla çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 6 olmak üzere 22 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin köy ve beldedeki çalışmaları sürüyor. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldeleriyle yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede pazar günü sandık başına gidilecek. Seçimlerin sonucunda 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtarla ihtiyar heyetleri belirlenecek. Oy verme işlemleri saat 8'de başlayacak, sandıkların kapanma saati ise 17 olarak uygulanacak. Beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8 olarak belirlendi. Her gün tütün mamülü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı ise 2022 yılında %28,3 iken 2025 yılında artarak %30,1 oldu. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisiyle eski tutuklarının olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayı dönem başkanlığını devraldı. Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Leonor Zalabata, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Haziran ayı boyunca yürüteceği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nın artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ay boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını aktaran daimi temsilcisi Zalabata, dönem başkanlığı süresince diyaloğa dayalı barış süreçlerinin tesisi ve desteklenmesiyle çok taraflılığın güçlendirilmesi konularına da öncelikli olarak odaklanacaklarını ifade etti. Ve spor, A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip, başkent Brezilya'da oynanacak mücadeleyi Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 3 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 10 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Iğdır-Aralık-Dilucuk sınır kapısı yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Atina az bulutlu 30, Belgrad parça bulutlu 24, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Kiev parça bulutlu 23, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 18,

Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Madrid parça bulutlu 33, Moskova az bulutlu 19, Paris parça bulutlu 22, Priştine az bulutlu 25, Roma az bulutlu 25, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Sofya az bulutlu 25, Tiran parça bulutlu 29, Varşova parça bulutlu 22, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 30 derece, Aşgabat az bulutlu 30, Astana az bulutlu 31, Bağdat az bulutlu 43, Bakü az bulutlu 25, Bişkek az bulutlu 28, Duşanbe az bulutlu 34, Kabil parça bulutlu 30, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 36, Kuveyt az bulutlu 43, Medine açık 42, Mekke açık 40, Riyad az bulutlu 43, Şam az bulutlu 34, Tahran parça bulutlu 34, Taşkent az bulutlu 37, Tiflis az bulutlu 25 ve Tokyo parça bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 33 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne parça bulutlu 18, Montreal parça bulutlu 20, New York parça bulutlu 22, Sydney parça bulutlu 22 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Gümülcine parça bulutlu 24, Kırcaali parça bulutlu 26, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstence parça bulutlu 20, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Podgorica az bulutlu 28, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Taraklia az bulutlu 19, Valkaneş az bulutlu 20, Zenitsa parça bulutlu 24, Gazimagosa az bulutlu 29, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 26 ve Güzelyurt az bulutlu 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında.

0: Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Frigya uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Frigler, M.Ö. 1000 ila 1100 yıllarında Anadolu'ya göçen ve dağınık boylar halinde yaşayan bir topluluktur. M.Ö. 750 yılında Kral Gordios halkını bir araya toplar, siyasi ve dini birliği sağlar. Başkenti olarak Gordion, dini merkezi olarak Midas şehirlerini kurar. Halk yerleştikleri bu bölgeye Frigya adını verir. M.Ö. 12 ila 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu'nun batısına egemen olurlar. Ancak yeni göç dalgasıyla iç bölgelere ilerlemek zorunda kalırlar. Frigler önce Sakarya Irmağı çevresinde, ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes'in yukarı vadileriyle, doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü yöresine, bir bölümü de Burdur Gölü, Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak Vadisi'ne yerleşir. İmparatorluğunun dağılmasıyla M.Ö. 800 yıllarında Anadolu'nun doğu kısmı Asurluların hakimiyetine girer. Batıdaki hakimiyet ise Frigyalıların olur. O dönemde iç karışıklıklardan bıkan halk, kendilerini kurtaracak, ülkeye dirlik ve düzen getirecek kralını beklemektedir. Kehanete göre bir arabayla kente gireceğine inanılan kral, yoksul bir köylü olan Gordios'tur. Bir rastlantı sonucu köye arabayla giren Gordios, halk tarafından kral olarak tanınır. Gordios'un geldiği öküz arabası şehrin akropolünde hiç çözülemeyen Gordion düğümüyle bağlı bir şekilde korunur. Ancak M.Ö. 333'te Büyük İskender kılıcıyla bu düğümü keser. Başka bir söylentiye göre ise Gordios, Anadolu'ya göçen Frig kavimlerinin lideridir ve göç sonrası Friglerin ilk kralı olur. Tarihçi Aryanos'a göre Gordios, Telmessoslu, şimdiki adıyla Fethiyeli bir kadınla evlenir. Midas adını verdikleri bir oğlu olur. Kral Gordios'un ölümünden sonra tahta, oğlu ve halefi olan 1. Midas çıkar. Midas'ın düğünü kendi ülkesinin sınırlarını aşıp Batı Anadolu kıyılarındaki Yunan kentlerine hatta kıta Yunanistan'ına dek yayılır. Yunan uygarlığı da Anadolu'dan aldığı her etkileşimi Friglere bağlar. Çünkü Yunanlılara göre en eski halk Friglerdir. Ve Herodot bunu şöyle anlatır.
1: Mısırlılar Pisametikos zamanından önce kendilerini dünyanın ilk insanları sayıyorlardı. Ama gün gelip de Pisametikos krallığı ele alınca ve ilk insanların kimler olduğu merakına düşünce, işte o günden sonra diyorum, kendilerini gene bütün öbürlülerinin en eskisi saymakla birlikte Frigyalıların kendilerinden de eski oldukları kanısına geldiler. Pisametikos soruşturmalarına rağmen dünyaya gelen ilk insanların kimler olduğunu öğrenemeyince şu çareye başvurdu. Bir çobana rastgele iki tane yeni doğmuş çocuk verdi. Bunlar ağla konacak ve şöyle büyütülecekti. Çoban belli saatte keçileri alıp yanlarına götürecek, süt içirip iyice doyuracak, sonra da kendi işlerine bakacaktı. Pisametikos'un böyle yapmasının nedeni, çocukların viyaklamalar çağını açtıktan sonra ağızlarından çıkacak ilk sözü yakalamaktı. Gerçekten de öyle oldu. Üzerinden 2 yıl geçince bir gün çoban kapıyı açıp içeri girdi. Önünde dizüstü oturan 2 çocuk ellerini uzatarak "Bekos" diye bağırdılar. Çoban bu sözü ilk duyduğunda bir şey demedi. Ama daha sonra da her gelişinde aynı sözü işitince efendisine haber verdi ve isteği üzerine çocukları kendi görsün diye aldı, ona götürdü. Pisametikos kendi kulağıyla da duyduktan sonra herhangi bir şeye Bekos adını vermiş olan insanların kimler olduklarını aramaya koyuldu. Araya tarıya Frigyalıların ekmeğe Bekos dediklerini öğrendi. Böylece ve bu ipucuna tutunarak Mısırlılar Frigyalıların kendilerinden daha eski olduklarını itiraf ettiler.
0: Zaten eski Yunan'a ait ezoterik öykülerde konunun çok eski zamanlarda geçtiğini belirtmek üzere kahraman efsanevi Frig kralı Midas olarak anlatılır. Kral Midas ya da Asur kaynaklarındaki adıyla Mushkilimita. Mushkilimita M.Ö. 738, M.Ö. 696 yılları arasında Frigya'nın Ankara civarında kurulmuş olan başkenti Gordion'da yaşamış olan efsanevi Frigya kralıdır. Krallığı gibi yaşamı ve ölümü üzerine de mitolojiler yazılıdır. Yaşamı boyunca acılar çekmiş olan Midas, eşek kulaklarıyla ya da dokunduğu her şeyi altına çevirmesiyle ünlenir. Müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon ve kır tanrısı Pan arasında bir müzik yarışması düzenlenir. Midas da bu yarışmanın yargıçlarından biri olarak seçilir. Kır tanrısı kavalıyla hoş sesler çıkarmaktadır. Ama Apollon'un gümüşten liri her çalgıdan üstündür. O çalmaya başladığında ilham perileri bile durup onu dinler. Sıra oylamaya gelir. Yargıçlardan dağ tanrısı Tmolos, yenge çelengini Apollon'a verir. Ama Midas, oyunu yarışma sonunda Pan'a yönelik kullanınca, tanrı Apollon çok kızar ve güzel müziği ayırt edemeyen kulak insan kulağı olamaz, sana eşek kulağı yakışır diyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürür. Midas bir süre tanrının armağanlarını koca bir külah içinde saklar. Saklar ama onun saçlarını kesen berber sonunda kulaklarını görerek kralın sırrını öğrenir. Ancak sır bu, insan ağzına sığar mı? Berber sancılar geçirip dayanılmaz ıstıraplar yaşadıktan sonra sırrını bir kuyuya söylemeye karar verir. Kuyuya eğilir ve Midas'ın kulakları eşek kulakları diye bağırır. Bu sırrı kuyudaki su sazlara anlatır. Sazlarsa rüzgarda salına salına bütün etrafa yayar. Böylece bütün ülke Midas'ın sırrını kısa zamanda öğrenir. Daha sonra halk Midas hakkında gölge oyunları oynamaya başlar. Midas artık bıkkınlıkla kulaklarını kestirmeye karar verir ve kulaklarını kestirir. Kulakları kesilen Midas'ın sonradan kulakları sarmaşık kadar tekrar uzar. Herkes onunla eşek kulaklı Midas diye dalga geçmeye başlar. Kral Midas Tanrı'ya yalvarmaya başlar. "Tanrım, benim bu kulaklarımı düzelt ama bütün servetimi elimden al," der. Tanrı onu bağışlar ve Midas kulaklarını geri alır. Kimse görmeden canını da alıp mezara gömer. Yapılan bilimsel çalışmalarda Midas'ın anne karnında bir hastalığa yakalandığı ve kulak kanalları asimetrik olarak doğduğu anlaşılır. Nadir görülen bir hastalık olan asimetrik kulak yapısı, önden veya arkadan bakıldığı zaman bir kulağın diğerinden çok daha yukarıda veya aşağıda olmasıdır. Bu hastalık Midas'ın kafatasında belirgin izler bırakır. Halkından utanan Midas'ın sürekli olarak başına geçirdiği bir serpuşla gezdiği, kulaklarını hiçbir zaman göremeyen halkınınsa krallarının kulakları hakkında yorum yaparak göremedikleri kulakları eşek kulağına benzeterek kralları hakkında dedikodu yaptıkları düşüncesi kuvvet kazanır. Kral Midas'la ilgili bir başka ünlü efsanede dokunduğu her şeyi altına çeviren Midas'tır. Şarap tanrısı Dionysos'un yoldaşı Satiros, Frigya'yı gezerken Midas'ın gül bahçesinde uyuyakalır. Satiros'u bulup 10 gün 10 gece sarayında ağırlayan Midas'ın konukseverliğinden etkilenen Dionysos, kralın bir dileğini gerçekleştireceğini söyler. Kral Midas da her dokunduğunun altına dönüşmesini ve böylece daha zengin olmayı diler. Ancak yemek için dokunduğu yiyecekler, içecekler ve ünlü gül bahçesi bile altına dönüşünce kral Dionysos'tan bu uğursuz gücü geri almasını ister. Midas'ın durumuna acıyan tanrı Dionysos krala Paktalos ırmağında yıkanmasını söyler. Bu ırmakta yıkanan Midas her tuttuğunun altına dönüşmesinden kurtulur ve o günden bugüne bu ırmakta bulunan altın parçacıkları bu efsaneye bağlanır. Telmessos'tan başlayıp Ankara'da sona eren kader çizgisinin ünlü yolcusu Kral Midas'ın acı dolu yaşam öyküsü. Demir çemberli tekerlerin aşındırdığı kral yolunda bir gün eski bir araba yol almaktadır. Arabayı kullanan gence yaşlı annesi ve orman işçisi babası eşlik ediyordur. Annesinin doğduğu Telmessos'u, bugünkü Fethiye'yi ve liman kenti Patara'yı arkalarında bırakalı günler olmuştur. Bey dağlarını ve Batı Torosları aşıp kuzeye, Frig ülkesine doğru yönelmektedirler. Frig kralı Gordios'un ölümünden halk çok üzgündür. Kralın yerine geçecek halefi yoktur. Ülkenin ileri gelenleri toplanır ve kahinlerden yardım ister. Kahinler kehanette bulunurlar ve "Şu andan itibaren Gordion'a arabasıyla ilk giren kraldır," derler. O anda şehre Midas arabasıyla girmektedir. Kehanetin ışığında artık Kral Midas'tır o. Midas, Frig ülkesinin bilinen iki kralından biridir. Frig kralları ya da Gordios ya da Midas olarak anılır. Ele geçirilen çok az belgeye dayanarak başkent Gordion'u Gordios ünvanlı bir kralın kurduğu, Midas'ınsa bundan sonra krallık yaptığı tahmin edilir. Arkeolojik belgelere göre M.Ö. 1360 yılında Anadolu ve Yunanistan çok şiddetli bir depremle sarsılır. Bu arada birçok kent yerle bir olur. Söylentilere göre Atlantis kıtası da bu depremde yok olmuş, sulara gömülmüştür. İşte bu felaketten sonra eski Yunanistan ve Makedonya'nın Trakya kavimleri topraklarını terk ederek yeni yurtlar ararlar. Bunlardan bir bölümü Karadeniz'in kuzeyine yönelir. Aralarında İran adlı bir kavmin de bulunduğu bu grup Kırım üzerinden Kafkasya'yı aşar ve bugün İran olarak anılan topraklara yerleşirler. Diğer bir bölümü ise deniz yoluyla Mısır'a yerleşir. Ancak Firavun 3. Ramses kendi deyişiyle ülkesini arslanlar gibi korur ve onları Mısır'a sokmaz. Bu dönemde Anadolu'da hüküm süren Hitit krallığı ise ülkeyi saran veba hastalığı ve isyan eden yerli kavimlerle uğraşmaktan zayıf düşmüştür. Trakya'dan göç eden diğer bir grup M.Ö. 1200 yıllarında boğazları geçerek Anadolu'ya girer ve Anadolu'da Hitit hakimiyetine son verir. Frigler başkenti Gordion olan bir krallık kurarak kısa zamanda büyür ve Orta Anadolu'nun tümünü kaplarlar. Frigya en parlak dönemini Kral Midas'la yaşar. Midas şüphesiz çağının en ünlü krallarından biridir ve Asur kralı Sargon'un çivi yazılı yıllıklarında Muşkilerin Mitas'ı olarak adı geçer. Kral Midas'ın ölümünden sonra Gordion kenti, M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına kadar bolluk ve refah içinde yaşar. Midas'ın kral seçilişi ve yaşamına hüzün veren eşek kulakları ne kadar efsanevi ise, ölümü de o denli efsanelere konu olmuştur. Midas, görkemli ve zapt edilmesi imkansız bir başkente sahip olduğunu sanır. Surları ve kale kapısıyla bugün dahi görenleri şaşırtan Midas'ın Gordion'u, M.Ö. 695 yılında İran'dan gelen ve adeta çekirge sürüsü gibi Anadolu'yu yiyip bitiren Kimmer baskınına dayanamayarak yerle bir olur. Midas bu baskından sağ kurtulur ama o günden sonra sıkıntılı bir hayat sürer. Gordionlu Midas artık kendi kaderini kendi tayin eder. Harap olan Gordion yıkıntıları üzerinde dolaşırken mitolojiye göre zehir içerek intihar eder. Fakat uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda kafatasının iç yapılarında büyük ölçüde değişiklikler tespit edilir. Kafatasının göz çukurunun sağ köşesinden yukarı doğru giden bir kırık hattı görülür. Alınan küçük bir parça patoloji uzmanları tarafından dikkatle incelenir ve kemik dokusunda büyük bir değişiklik olmamakla beraber mikroskobik seviyede yer yer kahverengi lekeler olduğu saptanır. Bu kahverengi lekelerin demir içeren ve kan elemanlarının kalıntısından ortaya çıkan pigment olduğu anlaşılır. Böylece Midas'ın ölüm sebebinin mitolojide söylendiği gibi değil, başının sağ tarafına aldığı ağır bir darbeyle öldürüldüğü ispatlanır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Frigya uygarlığını tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 14.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 221 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip suç ağlarına yönelik mal varlığına el koyma ve kayyum atama süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. İstanbul Tuzla'da kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda konteynerde boş olanda toprağa gömülü olarak ve kompresör tankı içerisinde 20 silah, 31 kabza, 15 namlu ile çok sayıda silah parçası ile geçirildi. Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 6 olmak üzere 22 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak. Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa belgeleriyle yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede pazar günü sandık başına gidilecek. Türkiye İstatistik Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8 olarak belirlendi. Her gün tütün mamülü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı ise 2022 yılında %28,3 iken 2025 yılında artarak %30,1 oldu. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisiyle eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayı dönem başkanlığını devraldı. Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Leonel Zalabata düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Haziran ayı boyunca yürüteceği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nın artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ay boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını aktaran Daimi Temsilcisi Zalabata, dönem başkanlığı süresince diyaloğa dayalı barış süreçlerinin tesisi ve desteklenmesiyle çok taraflılığın güçlendirilmesi konularına da öncelikli olarak odaklanacaklarını ifade etti. Ve son olarak spor. Amirli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel

kuvvetli olması bekleniyor. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya, Muş ve Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Bursa ve Bilecik çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 24 derece, Mersin Yenişehir, Muğla Fethiye, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri ve Antalya Kaş'ta 23, Muğla Datça, Aydın Kuşadası, Antalya Alanya ve Finike'de 22, Muğla Bodrum, Mersin Anamur ve İzmir Dikili'de 21 derece. İstanbul Tuzla İTÜ Güney Medirek Feneri ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 20, Balıkesir Ayvalık, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Bartın Güney Medirek Feneri, Giresun, Kastamonu Cide Kuzey Medirek Feneri ve Rize'de 19, Kastamonu İnebolu, Artvin Hopa, Sinop ve Samsun Atakum bölgede 18 derece. İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca, Van Tuşba Liman ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 17, Ordu Altınordu'da 15, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 13 ve Bitlis Tatvan Liman'da 11 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: saat 15.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 221 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip suç ağlarına yönelik mal varlığına el koyma ve kayyum atama süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. İstanbul Tuzla'da kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda konteynerde boş alanda toprağa gömülü olarak ve kompresör tankı içerisinde 20 silah, 31 kabza, 15 namlu ile çok sayıda silah parçası ile geçirildi. Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 6 olmak üzere 22 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak. Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldeleriyle yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede pazar günü sandık başına gidilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8 olarak belirlendi. Her gün tütün mamülü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı ise 2022 yılında %28,3 iken 2025 yılında artarak %30,1 oldu. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisi ile eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayı dönem başkanlığını devraldı. Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Leonardo Zalabata düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Haziran ayı boyunca yürüteceği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nın artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ay boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını aktaran Daimi Temsilcisi Zalabata, dönem başkanlığı süresince diyaloğa dayalı barış süreçlerinin tesisi ve desteklenmesiyle çok taraflılığın güçlendirilmesi konularına öncelikli olarak odaklanacaklarını ifade etti. Ve son olarak spor. Amirli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometre.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale Kırşehir yolu

0: kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15-19 derece. Atina az bulutlu 20-30. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Kiev parçalı bulutlu 12-23. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 10-18. Madrid parçalı bulutlu 20-33. Moskova az bulutlu 12-19. Paris parçalı bulutlu 15-22. Priştine az bulutlu 15-25. Roma az bulutlu 18-25. Sofya az bulutlu 15-25. Tiran parçalı bulutlu 19-29. Varşova parçalı bulutlu 10-22. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22 derece. Amman az bulutlu 15-30. Aşgabat az bulutlu 19-30. Bağdat az bulutlu 30-43. Bişkek az bulutlu 15-28. Duşanbe az bulutlu 22-34. Kabil parçalı bulutlu 15-30. Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 23-36. Kuveyt az bulutlu

30-43, Medine Açık 28-42, Mekke Açık 28-40, Riyad Az Bulutlu 30-43, Şam Az Bulutlu 15-34, Taşkent Az Bulutlu 23-37, Tiflis Az Bulutlu 13-25, Tokyo Parçalı Bulutlu 18-28 derece, Cezayir Parçalı Bulutlu 19-33, Kahire Az Bulutlu 19-37, Melbourne Parçalı Bulutlu 10-18, Montreal Parçalı Bulutlu 8-20, New York Parçalı Bulutlu 10-22, Sydney Parçalı Bulutlu 13-22, Washington Parçalı Bulutlu 13-18 derece, Çadırlunga Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 14-18, Frankfurt Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 14-24, Kırcıhali Parçalı Bulutlu 15-26, Köln Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 14-22, Köstence Parçalı Bulutlu 16-20, Münih Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13-25, Podgorica Az Bulutlu 18-28, Selanik Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 20-29, Şumlu Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 15-25, Taraklı Az Bulutlu 14-19, Balkaneşo Az Bulutlu 14-20, Senitsa Parçalı Bulutlu 14-24, Gazi Magusa Az Bulutlu 15-29, Girne Az Bulutlu 19-25, Lefkoşa Az Bulutlu 14-26, Güzelyurt Az Bulutlu 12-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kayseri Sarız'da 21 kilogram, Rize Ardeşen Yeşiltepe'de 15, Trabzon Tonya Kalınçam ve Giresun Dereli Yavuz Kemal'de 13, Gümüşhane Kürt'ün Elciyes Köyü'nde 12 ve Artvin Beşağıl Köyü'nde 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: zaman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopası'nın operasında akşam 6'dan sabah 6'ya...
1: bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne, kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne, kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, ilk saatlerde Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 221 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip suç ağlarına yönelik mal varlığına el koyma ve kayyum atama süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. İstanbul Tuzla'da kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda konteynerde boş alanda toprağa gömülü olarak ve kompresör tank içerisinde 20 silah, 31 kabza, 15 namlu ile çok sayıda silah parçası ile geçirildi. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak. Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa belgeleriyle yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede pazar günü sandık başına gidilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8 olarak belirlendi. Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı ise 2022 yılında %28,3 iken 2025 yılında artarak %30,1 oldu. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisiyle eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayı dönem başkanlığını devraldı. Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Leonardo Zalabata düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Haziran ayı boyunca yürüteceği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nın artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ay boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını aktaran Daimi Temsilcisi Zalabata, dönem başkanlığı süresince diyaloğa dayalı barış süreçlerinin tesisi ve desteklenmesiyle çok taraflılığın güçlendirilmesi konularına öncelikli olarak odaklanacaklarını ifade etti. Ve son olarak spor. An Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Doğan hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur.

0: Kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
1: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne, kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne, kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, ilk saatlerde Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 221 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip suç ağlarına yönelik mal varlığına el koyma ve kayyum atama süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. İstanbul Tuzla'da kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda konteynerde boş alanda toprağa gömülü olarak ve kompresör tankı içerisinde 20 silah, 31 kabza, 15 namlu ile çok sayıda silah parçası ile geçirildi. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak. Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa belgeleriyle yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede pazar günü sandık başına gidilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8 olarak belirlendi. Her gün tütün mamülü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı ise 2022 yılında %28,3 iken 2025 yılında artarak %30,1 oldu. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisi ile eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayı dönem başkanlığını devraldı. Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Leonardo Zalabata düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Haziran ayı boyunca yürüteceği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nın artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ay boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını aktaran Daimi Temsilcisi Zalabata, dönem başkanlığı süresince diyaloğa dayalı barış süreçlerinin tesisi ve desteklenmesiyle çok taraflılığın güçlendirilmesi konularına da öncelikli olarak odaklanacaklarını ifade etti. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbim.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne, kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne, kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 32, Çanakkale 29, Edirne 29, İstanbul 29, Kırklareli 29, Kocaeli 32, Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 27 derece, Aydın 33, Denizli 33, Kütahya 27, İzmir 33, Manisa 34, Muğla 28 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 32 derece, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin 28 ve Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleriyle Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 26 derece, Ankara 27, Çankırı 27, Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 28, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 23 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 28, Kastamonu 26 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleriyle Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum 25, Giresun 21, Gümüşhane 23, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 27 ve Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleriyle Van'ın kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 22 derece, Ardahan 16, Bingöl 26, Bitlis 21, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 20, Hakkari 25, Iğdır 28, Kars 19, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 27, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 32 derece, Batman 33, Diyarbakır 32, Gaziantep 32, Kilis 33, Mardin 29, Şanlıurfa 34 ve Siirt 30 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi yolculuğu sadece yeni platform ya da sistemler üzerinden ilerlemiyor. Sahayı doğrudan etkileyecek doktrinlerle bakir alanların güçlenmesi öncelikli konulardan biri. Ankara, suyun altına daha fazla yoğunlaşacağı yeni bir dönemin başlatacağının sinyallerini savunma sanayi projeleri üzerinden veriyor. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurmasına rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisiyle eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip başkent Brezilya'da oynanacak mücadeleye Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugünkü programımızda çok gezenler hoş görür mü acaba? Bunu inceledik, bunu araştırdık sizler için. Bakalım çok gezenler hoş da bakıyorlar mı dünyaya? Demir yolunun yaygınlaşmasından önce bir yerden bir yere gitmek tehlikeli ve meşakkatli bir işti. Herhangi bir seyahatnameyi elinize alırsanız, sayfalarında yol boyunca başa musallat olan haydutlar, hastalıklar, diğer aksilikler daha detaylı okunabilir. Marco Polo'nun 1271'de Venedik'ten Çin'e yaptığı yolculuk bu tip tehlikelerle doluydu ve tam 3 yıl sürecekti. 20 sene sonraki dönüşü ise 4. Ama hemen gözünüz korkmasın. Çünkü burada pek sık yapılmayan iddialı bir seyahatten bahsediyoruz. Buhar öncesi dönem için ortalama bir rakam vermek zor, ancak daha sıradan yolculuklar için günlük 15-20 kilometreyi baz alabiliriz ancak. Denizde daha hızlı yolculuklar mümkündü belki, ama burada da fırtınalar gemileri bazen günlerce limana mıhlayabiliyorlardı. Her halükarda topografya insanı kölesi etmiş durumdaydı ve yolculuk oldukça yavaştı. Bir kez daha altını çizelim. Çok da tehlikeliydi. Ticaret yollarının güvenli ve öngörülebilir olduğu dönemlerin başına pax, yani Latince barış kelimesi getirmesi, merkezi hükümetlerin bu istisnai dönemlerde sağladığı emniyet ve hukuki standardın öneminin altını çizmek çok çok çok önemli burada. Uzun lafın kısası, eskiden insanlar daha az seyahat ediyorlardı. Birçok kişi doğduğu köyün ya da mahallenin dışına nadiren çıkmak niyet ve hukuki standardın öneminin altını çizmek çok çok çok önemli burada. Uzun lafın kısası, eskiden insanlar daha az seyahat ediyorlardı. Birçok kişi doğduğu köyün ya da mahallenin dışına nadiren çıkmaktaydı. Bu yüzden askerlik

0: uzanan kütük bilgileri de çoğu insanın nesiller boyu köylerinden çıkmadığını gösteriyor zaten. Savaş veya doğal afet gibi büyük kriz dönemleri hariç, şehirdeki insanlar için de durum pek farklı değil. Gezenlerin gezmeyenlerden daha çok yazması ise bizi yanıltmasın. Zaten genelde fikir ve teknolojileri bir yerden bir yere götüren de yerleşik insanlar değil, ya tüccarlar ya da Çin'i Avrupa'ya bağlayan geniş bozkırlarda bir ileri bir geri gidip gelen ve sürekli kafalarını sokabilecekleri bir yağma koridoru arayan göçebeler. Bu sonuncular fırsatını bulduklarında ya da iklimsel ve ekonomik şartlar nedeniyle mecbur kaldıklarında paralı asker olarak merkezi hükümetlerin emrine girmekten ve zamanı geldiğinde de onları ele geçirmekten geri durmamışlar. Masallar da bu şekilde yayılmış seyyahlar sayesinde. Bugün daha rahat geziyor olmamız seyyahın niteliğini de değiştiriyor aslında. Eskiden gezginler etraflarına daha ilgiliydi muhtemelen. Zira hem toplumun daha üst tabakalarından geliyorlardı, hem de gezmek için çok daha fazla zaman ve para harcamaları gerekiyordu. Ekonomistlerin deyimiyle konuşmak gerekirse, seyahatin batık maliyeti daha yüksekti. Eskiden bir fikirle gerçekleştirilen seyahat, şimdi daha çok bir itkiyle gerçekleştiriliyor. Diziler, filmler, sosyal medya paylaşımları, arkadaş ve komşuların tavsiyeleri ve indirimli tatil paketlerinin etkisi altında çıkılan bütün bu yolculuklar eskisine göre daha az içsel tecrübeye dönüşüyor. Amaçsa çoğu zaman görmekten ziyade göstermek, anlamaktan ziyade anlatmak haline geliyor. Yani her seyahat artık fikrimizi değiştirmiyor, bakış açımızı hoş yapmıyor. Sadece hoş gördüğümüz, kısıtlı zamanlarda geçirdiğimiz, daha çok fotoğraflarda "aa burayı da gezmişiz" dediğimiz bir hale dönüştürüyor her şeyi. Bu da bize gösteriyor ki aslında hoşgörü tamamen bir lüks. Olumlu ekonomik koşullarda ve nüfus baskısının olmadığı yerlerde karşımıza çıkması da bundan. Parıltılı zamanların bir ürünü yani. Özgüveni olan toplumlar farklılıklara karşı daha anlayışlı yaklaşıyorlar. Zira tehdit eşikleri yüksek. Evet, bugün de yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar hoşgörülü kalın ve kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

sevgili dinleyicilerimiz. Özlediğiniz şarkılarla buluştuğunuz Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 35 dakika boyunca konuklarımızla ve sizlerle birlikte olacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Programımıza ulaşmak için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr, telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün UT'da TRT Ankara Radyosu'nun yetiştirmiş olduğu kıymetli saz sanatçılarından Ali Osman Güngör ve Dört Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız, Kanun'da Funda Bağ ve Erol

0: Ünal, ritim sazlarda Sultan Arık, solistlerimiz Bayram Baba Yiğit, Serap Merdin ve Makbule Küçük Balcı bizimle birlikteydi. 15 gün sonra yeniden en güzel eserlerini sizler için çalıp seslendirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, kıymetli ust sanatçımız Ali Osman Güngör ile geçmiş programda birlikteydik biliyorsunuz. Çok beğenilen ve olumlu dönüşler aldığımız bir program oldu. Sağ olun. Biz de bu programda yine aramızda olmasını ve hatta fırsat buldukça bizlere zaman ayırmasını kendisinden rica ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı, zaman zaman aramızda olacağı sözünü aldık. Bunu da hemen buradan sizlerle paylaşalım dedik efendim. Her zaman olduğu gibi sevgili hocam İlhami Yıldız ile de birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok sağ olun, iyiyiz. Her stüdyoya geldiğimizde tekrar tekrar moral buluyoruz. Güzel bir şey oluyor bizim için. Yani sevdiğimiz bir uğraş.
0: Bizim için de öyle. Bugün yine yalnız değiliz demiştik. TRT Ankara Radyosu'nun yetiştirdiği kıymetli saz sanatçısı Ali Osman Güngör hocamız da bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Siz nasılsınız?
2: İyiyim. Çok şükür. Allah bugünümüzü aratmasın. Tekrar beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz.
0: Bizler de çok mutlu olduk hocam. Aramızda bulunmanızdan dolayı. Ayağınıza sağlık.
2: Çok çok
0: İyi
2: teşekkür
0: geldiniz.
2: Ederim. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. Çok sağ, sağ olun.
0: Sevgili hocam İlhami Yıldız, hemen dinleyicilerimizi de bekletmeden ilk eserimizle başlayalım mı? Ne dersiniz?
1: Evet, bence de başlayalım. İlk eseri siz sunun.
0: Haydi o zaman. Bayram Baba Yiğit huzurlarınıza gelecek efendim. Bestesi Rüştü Şerda, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Uzun Yıllar Ötesinden Hatırını Sorayım mı isimli eserle. Eserin sözleri şöyle. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi? Bayram Baba Yiğit sizlerle.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Sırada yine güzel bir eser yer alıyor. Hocam, sıradaki eseri ve solistimizi paylaşır mısınız lütfen?
1: Kürdili Cazkar bir şarkı. Bestesini Selahattin İşli yapmış. Sözleri Cansın Erol'a ait. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Bu güzel şarkıyı da Serap Merdin sunacak.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Güneşin Battığı Yerde Bir Dönülmez Ufka Gittin şarkısı, söz yazarı Cansın Erol'un 1978 yılında trafik kazasında kaybettiği eşi Vural Erol'un acısıyla yazdığı, Selahattin İçli'nin bestelediği Kürdili Cazkar makamındaki hazin bir aşk ve yas hikayesidir. Eşinin ölümüyle yaşadığı derin yalnızlığı ve özlemi anlatan ölümsüz bir eserdir. Bu eseri solistimiz Serap Merdi'nin o güzel sesinden dinledik. Sesine, yüreğine sağlık. Gönülden Gönüle Şarkılar programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Hemen kıymetli hocama dönüp soruyorum. Acaba sırada hangi eser var?
1: Çok güzel bir nihayet eser var. Gerçekten ben bu eseri ayrı bir yere koyuyorum. Mümkün mü unutmak güzelim? Neydi o akşam? Ve bestesini Rakım Elkut yapmış. Sözlerini de Rıfat Ahmet Moralı yazmış. Makbule Küçükbalcı'dan dinleyeceğiz bu şarkıyı da.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Eserin bestekarı Rakım Elkutlu kimdir? Gelin hep birlikte biraz tanıyalım kendisini. Mehmet Rakım Elkutlu, 1871-1948 yılları arası yaşamış klasik Türk musikisi bestekarlarındandır. Dini ve ladini musikinin ayin, ilahi, semai, kar, durak, beste ve şarkı formunda 450'ye yakın eseri vardır. Babasının ölümü üzerine Rakım Elkutlu, İzmir Hisar Camii imamlığına tayin edilerek ölünceye kadar bu vazifesine devam etti. Aynı zamanda uzun yıllar İzmir Musiki Cemiyeti'nin reisliğini de yaptı. Rakım Elkutlu çok iyi usul bilmesine rağmen nota bilmezdi. Bunun sebebi meşk sistemiyle yetişmiş olması ve notanın müziğe zarar vereceğini düşünmesiydi. Zira meşk usulünde eserler hocanın ağzından birebir usul vura vura geçilirdi. Bu sayede eserlerdeki duygu bozulmazdı. Sevgili hocam, ben sizin de bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek isterim. Şu anda dillerden düşmeyen birbirinden güzel eserlerin bestekarı, isim vermeyeceğim, nota bilmediğini ben biliyorum. Hatta onun gibi birçok bestekar da olduğunu biliyorum. Nota öğrenmek istememişler sanırım. Az önce de belirttiğim gibi duyguyu yok ettiklerini düşünüyorlardı. Bu konuda siz ne dersiniz Ali Osman Hocam?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Aslında tabii nota bilmeden bu kadar güzel eserleri yapmak Allah vergisi. Büyük bir kabiliyet. Bildiğim kadarıyla Saadettin Kaynak da nota bilmiyor diye duymuştum.
0: Hadi o zaman ben de söyleyeyim. Evet. Avni Anıl.
1: Avni Anıl da aynı şekilde. Ama işte bu Allah vergisi. Banda alıyorlar son zamanlarda yapılanlar. Kasete alıyorlar sonra notaya alınıyor. Ama tabii nota bilinirse daha kolaylık olur. Usul nota, nazariyat bilindiği zaman her şeyi daha kolay yapabiliyorsunuz. Daha çok zaman harcamıyorsunuz.
0: Çok sağ olun hocam. O zaman ara vermeden bir şarkı daha dinleyelim isterseniz.
1: Dinleyelim.
0: Sevgili hocam, sırada hangi eserimiz var?
2: Rast bir eser var bu sefer. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Bu rast eserin, bu güzel eserin bestekarı İrfan Özbakır. Ve sözleri Memduha Olgun'a ait. Mikrofonumuza gelecek olan arkadaşımız Bayram Baba'ya ait.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: Bayram Baba Yiğit seslendirdiği bu ölümsüz eseri de solistimize teşekkür ediyoruz. Eserin bestekarı İrfan Özbakır, 14 Aralık 2003 tarihinde bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Sanat hayatına 500'den fazla eser sığdırmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin. Daha birçok eser var. Hepsini burada dile getiremeyeceğiz. Mekan cennet olsun kıymetli bestekarımızın.
1: Allah rahmet eylesin. O kadar güzel eserler bırakmışlar ki. Ya bu, nasıl oluyor bu kadar güzel eserler? Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Avni Anıl.
0: Bu duygu yoğunluğu yani, işte hocam.
1: Evet, aynen.
0: Duygu yoğunluğu.
1: Rakım Elkutlu. Daha çok isimler. Ama ben Avni abi rahmetliyi çok iyi yakından tanıyorum.
0: Bir anınız var mı? Hemen sormak isterim o zaman.
1: Avni abiyle hep beraber olduk yani konserlerde falan. Çok yerde beraber olduk. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir konserimizde ben misafir olarak gelmişti Avni abi. Benim yönettiğim bir koroda davet ettim kendisini ve ona yönettirdim koroyu.
0: Ya.
1: Bir bölümün onu yettirdim, evet.
0: Çok Allah güzel rahmet eylesin.
1: Çok güzel
0: Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle hepsini de burada almış olduk.
1: Tabii beraber resimlerimiz de var. Çok anılarımız çok.
0: Geriye işte bu güzel anılar kalıyor hocam.
1: Evet.
0: Evet. Programımıza devam edelim isterseniz. Sırada Muzaffer İlkar bestesi var. Ben de çok severim bu eseri. Beste Coşkun Sabah, güfte Turhan Taşan. Kalp kalbe karşı derler. Serap Merdin geliyor mikrofonlara. Hep birlikte dinleyelim.

0: solistimize teşekkür ediyoruz efendim. Sesine, yüreğine sağlık. Son bir eserimiz kaldı. Acaba hangisi?
1: Bu sefer uşak bir şarkı söyleyeceğiz. Şükrü Tunar bestelemiş. Sözlerini de kendisi yazmış sanırım. Solist Makbule Küçükbalcı. Ve o güzel şarkının adı Güller Arasında Seni Bensiz Gören Olmuş.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Makbule Küçük Balcı. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda ilk defa dinliyoruz bu sesi. Ben bayıldım. Çok güzel bir ses. Sevgili hocam Ali Osman Güngör, siz gelmeden önce evet. Ne demiştiniz kendisi için?
1: Taş plak.
0: Gerçekten öyle. O hissiyatı bende yarattı. İyi ki getirdiniz hocam, Makbule Hanım'la bizi tanıştırdınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu güzel sesi burada herkese duyurmuş olduk.
1: Yani Keçiören'de daha ne sesler var değil mi? Meteoroloji Radyosu'na da bu arada
0: vesile olduğumuz
1: vesile
0: için.
1: Vesile oldum ama çok da iyi oldu bence.
0: Çok iyi oldu. Sağ olun hocam. Gönülden Gönüle Şarkılar programında bize ayrılan sürenin ne yazık ki yine sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün UD'da TRT Ankara Radyosu'nun yetiştirmiş olduğu kıymetli saz sanatçılarından Ali Osman Güngör ve Dört Ses Türk Müziği Topluluğu şefi İhami Yıldız, kanunda Funda Bağ ve Erol Ünal, ritim sazlarda Sultan Arık, solistlerimiz Bayram Baba Yiğit, Serap Merdin ve Makbule Küçük Balcı bizimle birlikteydi. Seçtikleri eserleri sizler için çalıp seslendirmeye çalıştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun ve bugünkü konuklarım TRT Ankara Radyosu UD sanatçısı Ali Osman Güngör ve Dört Ses Türk Müziği şefi İlhami Yıldız ile birlikteydik. Kendilerine keyifli sohbetleri için ayrıca teşekkür ediyorum ve diyorum ki biz Gönülden Gönüle Şarkılar yayın ve yapım ekibi olarak 15 gün sonra saat 18.25'te yine Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olacağız. Radyolarınız açık, kulağınız bizde olsun. Şarkılarımızı hep birlikte söyleyelim efendim. Görüşünceye kadar esen kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne, kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne, kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-28, Bursa 17-32, Çanakkale 20-28, Edirne 16-29, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-31, Sakarya 18-29, Tekirdağ 19-27, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 17-33, Denizli 17-32, Kütahya 12-26, İzmir 18-32, Manisa 16-32, Muğla 15-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-29, Antalya 19-25, Burdur 14-27, Hatay 18-27, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 17-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-26, Ankara 14-26, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 13-24, Kırıkkale 15-27, Kırşehir 13-24, Konya 13-28, Nevşehir 12-23, Niğde 13-23, Sivas 11-22, Yozgat 13-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-30, Bolu 12-26, Düzce 16-30, Karabük 13-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 10-27, Bayburt 7-22, Giresun 16-23, Gümüşhane 9-26, Ordu 16-23, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 16-22, Tokat 14-27, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-21, Ardahan 2-19, Bingöl 11-25, Bitlis 9-21, Elazığ 14-28, Erzincan 12-26, Erzurum 7-20, Hakkari 12-24, Iğdır 13-27, Kars 4-20, Malatya 15-29, Muş 12-25, Tunceli 11-26, Şırnak 14-28, Van 10-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 18-30, Batman 15-32, Diyarbakır 15-30, Gaziantep 17-30, Kilis 17-30, Mardin 18-28, Şanlıurfa 19-33, Siirt 14-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, batısında zamanla Batı ve Güneybatı'dan 2 ila 4 yer yer 5, doğusunda zamanla 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusunda Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu yolsuzluk operasyonunda bir şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 54'e yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yürütüldü. Ekipler 1 Ocak 31 Mayıs'ta korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 6408 sürücüyle usulsüz taşımacılık hizmeti alan 6567 yolcuya işlem yaptı. Ekipler geçen yılsa ilgili mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıyan 11677 sürücüyle 11962 yolcu hakkında işlem gerçekleştirdi. Korsan taşımacılık yapan sürücülerin araçları trafikten men edildi. UNESCO, Dünya Mirası listesinde yer alan Hierapolis Ören yerinde Kurban Bayramı'nın 3. günü olan 29 Mayıs'ta 21.192 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'ne başvurması gerektiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kurduğu Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği belirtildi. Sistemin talepleri incelendiği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini sınırlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi bir yıl içinde uygulamaya koymayı planladıklarını bildirdi. Ve son olarak spor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Fethi Kupası'nın heyecanı çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Birliği, Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı'nın da desteklediği kupada 51 ülkeden 700'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu olan 14. Uluslararası Fethi Kupası, Beyoğlu ilçesinde Okçular Vakfı'nın merkez tesislerinde düzenlenecek. Kupada klasik yay, makaralı yay, geleneksel yay olmak üzere 3 farklı branşta madalya mücadelesi yapılacak. Organizasyon 7 Haziran'da ödül töreniyle sona erecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

türlü sessizliği. Yokuz aslında ikimiz de. Bir rüyaymış, uyandık ve devam etti hayat tam da kaldığı yerden. Kim bilir, böyle daha da mutlu oluruz belki de. Akarken gözyaşlarımız...

0: biliyor muydunuz?
1: Kas yorgunluğu nedir? Kas yorgunluğunu, kaslar zorlandığında veya uzun süre kullanıldığında hissedilen bir kas güçsüzlüğü ve derinden gelen bir ağrı şeklinde tarif edebiliriz. Bir başka deyişle yorgunluk, kasın enerji ihtiyacıyla enerji üretme kapasitesi arasındaki geçici dengesizliktir. Enerji ihtiyacı enerji tedarikinden fazla olduğunda yorgunluk hissi sayesinde kas hücresine yaptırılan iş azaltılmakta ve böylece hücre hasardan korunmaktadır. Hücrenin canlılığını sağlayan mekanizmalar için enerji gerektiğinden yorgunluk çok faydalı bir koruma mekanizmasıdır. Eğer bu böyle olmasaydı çalışmayı bırakmaz ve hücrelerimizi öldürünceye kadar zorlayabilirdik. Zorlanan kasta yorgunluk ortaya çıkınca kas aktivitesi bırakılmakta veya yoğunluğu azaltılmakta, böylece adele, kiriş, bağ ve kemiklerde hasar meydana gelmesi engellenmektedir. Bize verilen yorgunluk hissi olmasaydı, hangi zorluktaki kas aktivitelerinin iskelet sistemine zarar vereceğini bilemeyeceğimizden, kas liflerimizde veya bağlarımızda kopma, adele içine kanama gibi zararlı hadiseler başımıza sıkça gelebilirdi.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kendini fener olarak kullanan balık bunu nasıl başarıyor? Gece olduğunda el feneri balığı kayalıklarda ya da mercanların arasında saklandığı yerinden çıkar. Herhangi bir ışığa karşı çok dikkatlidir. Ve eğer ay ışığı çok parlaksa ya da herhangi bir dalgıcın ışığını görürse hemen saklanır. Karanlığın sağladığı emniyetle birlikte el feneri balığı ışığını, avını bulabilmek, düşmanlarını şaşırtabilmek ve türdeşleriyle iletişim kurmak için kullanır. Parlak ışıklar gözlerinin altındaki büyük organlar tarafından üretilir. Bu organlar balığın kanına karışan oksijen ve şekerle beslenen ışık saçan milyonlarca bakteriden oluşur. Balık ışığı açıp kapatabilir ve yiyecek ararken istediği yöne çevirebilir. Ürettiği ışık o kadar güçlüdür ki 30 metrelik mesafeden bile görülebilir. Aslında tek bir el feneri balığından gelen ışık bile küçük bir odayı aydınlatmak için yeterlidir. El feneri balığı bir çeşit kepenk görevi gören göz kapakları sayesinde ışığını yakıp kapatabilir. El feneri balığının bulunduğu bölgede yaşayan yerel halk bu balıkları yakalar, ışığın parladığı bölümü çıkarır ve bu bölümü balık avlarken yem olarak kullanırlar. Işık organı balık öldükten saatlerce sonra bile parlamaya devam eder.
0: Biliyor muydunuz?
1: Demokrasinin uygulandığı ilk yer neresidir? Kökü eski Yunan kültürüne kadar uzanan demokrasi kavramı, anlam ve içerik değişikliğine uğrayarak günümüze kadar kullanılmaya devam etmiştir. Demokrasi kelimesi ilk olarak Perikles'in Atinalılara verdiği bir nutukta kullanılmıştır. Demokrasinin ilk uygulayıcıları Atina ve Isparta'daki şehir devletleriyle eski Yunanlılar olmuştur. Demokrasi, eski Yunanistan'da tek adam idaresi olan diktatörlük ve tiranlığa karşı halkın kendi işlerine yön verebileceği bir yönetim şekli olarak düşünülmüştür. Eski Yunan kültüründen sonra demokrasi uzun yıllar unutulmuş, yerini

0: krallık yönetimine bırakmıştır. Uzun bir aradan sonra Rodos adasında 1641 yılında yazılan ilk siyasi anayasayla demokrasi yeniden gündeme gelmiştir. Çünkü bu anayasada ilk defa kanunları hazırlayacak bir meclisten ve bu kanunları uygulayacak bir hükümet heyetinden bahsedilmiştir. Bu tarihten itibaren sürekli gündemi işgal etmeye başlayan demokrasi, zamanla bugünkü anlamını kazanarak yaygın bir yönetim şekli kabul edilmiştir. 1789 yılında meydana gelen Fransız İhtilali, demokrasinin giderek yaygınlaşmasını sağlamıştır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Çalışkan olmakla yaratıcı olmak arasında ters orantı olduğunun kanıtlandığını, araştırmalara göre tembel insanların diğerlerine oranla %90 daha yaratıcı olduğunu, yılda 100 milyon köpek balığının sadece yüzgeçleri için öldürüldüğünü biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında.

0: Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Frigya uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Frigler, M.Ö. 1000 ila 1100 yıllarında Anadolu'ya göçen ve dağınık boylar halinde yaşayan bir topluluktur. M.Ö. 750 yılında Kral Gordios halkını bir araya toplar, siyasi ve dini birliği sağlar. Başkenti olarak Gordion, dini merkezi olarak Midas şehirlerini kurar. Halk yerleştikleri bu bölgeye Frigya adını verir. M.Ö. 12 ila 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu'nun batısına egemen olurlar. Ancak yeni göç dalgasıyla iç bölgelere ilerlemek zorunda kalırlar. Frigler önce Sakarya Irmağı çevresinde, ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes'in yukarı vadileriyle, doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü yöresine, bir bölümü de Burdur Gölü, Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak Vadisi'ne yerleşir. İmparatorluğunun dağılmasıyla M.Ö. 800 yıllarında Anadolu'nun doğu kısmı Asurluların hakimiyetine girer. Batıdaki hakimiyet ise Frigyalıların olur. O dönemde iç karışıklıklardan bıkan halk, kendilerini kurtaracak, ülkeye dirlik ve düzen getirecek kralını beklemektedir. Kehanete göre bir arabayla kente gireceğine inanılan kral, yoksul bir köylü olan Gordios'tur. Bir rastlantı sonucu köye arabayla giren Gordios, halk tarafından kral olarak tanınır. Gordios'un geldiği öküz arabası şehrin akropolünde hiç çözülemeyen Gordion düğümüyle bağlı bir şekilde korunur. Ancak M.Ö. 333'te Büyük İskender kılıcıyla bu düğümü keser. Başka bir söylentiye göre ise Gordios, Anadolu'ya göçen Frig kavimlerinin lideridir ve göç sonrası Friglerin ilk kralı olur. Tarihçi Aryanos'a göre Gordios, Telmessoslu, şimdiki adıyla Fethiyeli bir kadınla evlenir. Midas adın verdikleri bir oğlu olur. Kral Gordios'un ölümünden sonra tahta, oğlu ve halefi olan 1. Midas çıkar. Midas'ın öğünü kendi ülkesinin sınırlarını aşıp Batı Anadolu kıyılarındaki Yunan kentlerine hatta kıta Yunanistan'ına dek yayılır. Yunan uygarlığı da Anadolu'dan aldığı her etkileşimi Friglere bağlar. Çünkü Yunanlılara göre en eski halk Friglerdir. Ve Herodot bunu şöyle anlatır.
1: Mısırlılar Pisametikos zamanından önce kendilerini dünyanın ilk insanları sayıyorlardı. Ama gün gelip de Pisametikos krallığı ele alınca ve ilk insanların kimler olduğu merakına düşünce, işte o günden sonra diyorum, kendilerini gene bütün öbürlülerinin en eskisi saymakla birlikte Frigyalıların kendilerinden de eski oldukları kanısına geldiler. Pisametikos soruşturmalarına rağmen dünyaya gelen ilk insanların kimler olduğunu öğrenemeyince şu çareye başvurdu. Bir çobana rastgele iki tane yeni doğmuş çocuk verdi. Bunlar ağla konacak ve şöyle büyütülecekti. Çoban belli saatte keçileri alıp yanlarına götürecek, süt içirip iyice doyuracak, sonra da kendi işlerine bakacaktı. Pisametikos'un böyle yapmasının nedeni, çocukların viyaklamalar çağını aştıktan sonra ağızlarından çıkacak ilk sözü yakalamaktı. Gerçekten de öyle oldu. Üzerinden 2 yıl geçince bir gün çoban kapıyı açıp içeri girdi. Önünde diz üstü oturan 2 çocuk ellerini uzatarak "Bekos" diye bağırdılar. Çoban bu sözü ilk duyduğunda bir şey demedi. Ama daha sonra da her gelişinde aynı sözü işitince efendisine haber verdi ve isteği üzerine çocukları kendi görsün diye aldı, ona götürdü. Pisametikos kendi kulağıyla da duyduktan sonra herhangi bir şeye Bekos adını vermiş olan insanların kimler olduklarını aramaya koyuldu. Araya tarıya Frigyalıların ekmeğe Bekos dediklerini öğrendi. Böylece ve bu ipucuna tutunarak Mısırlılar Frigyalıların kendilerinden daha eski olduklarını itiraf ettiler.
0: Zaten eski Yunan'a ait ezoterik öykülerde konunun çok eski zamanlarda geçtiğini belirtmek üzere kahraman efsanevi Frig kralı Midas olarak anlatılır. Kral Midas ya da Asur kaynaklarındaki adıyla Mushkilimita. Mushkilimita M.Ö. 738, M.Ö. 696 yılları arasında Frigya'nın Ankara civarında kurulmuş olan başkenti Gordion'da yaşamış olan efsanevi Frigya kralıdır. Krallığı gibi yaşamı ve ölümü üzerine de mitolojiler yazılıdır. Yaşamı boyunca acılar çekmiş olan Midas, eşek kulaklarıyla ya da dokunduğu her şeyi altına çevirmesiyle ünlenir. Müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon ve kır tanrısı Pan arasında bir müzik yarışması düzenlenir. Midas da bu yarışmanın yargıçlarından biri olarak seçilir. Kır tanrısı kavalıyla hoş sesler çıkarmaktadır. Ama Apollon'un gümüşten liri her çalgıdan üstündür. O çalmaya başladığında ilham perileri bile durup onu dinler. Sıra oylamaya gelir. Yargıçlardan dağ tanrısı Tmolos, yenge çelengini Apollon'a verir. Ama Midas, oyunu yarışma sonunda Pan'a yönelik kullanınca, tanrı Apollon çok kızar ve güzel müziği ayırt edemeyen kulak insan kulağı olamaz, sana eşek kulağı yakışır diyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürür. Midas bir süre tanrının armağanlarını koca bir külah içinde saklar. Saklar ama onun saçlarını kesen berber sonunda kulaklarını görerek kralın sırrını öğrenir. Ancak sır bu, insan ağzına sığar mı? Berber sancılar geçirip dayanılmaz ıstıraplar yaşadıktan sonra sırrını bir kuyuya söylemeye karar verir. Kuyuya eğilir ve Midas'ın kulakları eşek kulakları diye bağırır. Bu sırrı kuyudaki su sazlara anlatır. Sazlarsa rüzgarda salına salına bütün etrafa yayar. Böylece bütün ülke Midas'ın sırrını kısa zamanda öğrenir. Daha sonra halk Midas hakkında gölge oyunları oynamaya başlar. Midas artık bıkkınlıkla kulaklarını kestirmeye karar verir ve kulaklarını kestirir. Kulakları kesilen Midas'ın sonradan kulakları sarmaşık kadar tekrar uzar. Herkes onunla eşek kulaklı Midas diye dalga geçmeye başlar. Kral Midas Tanrı'ya yalvarmaya başlar. "Tanrım, benim bu kulaklarımı düzelt ama bütün servetimi elimden al," der. Tanrı onu bağışlar ve Midas kulaklarını geri alır. Kimse görmeden canını da alıp mezara gömer. Yapılan bilimsel çalışmalarda Midas'ın anne karnında bir hastalığa yakalandığı ve kulak kanalları asimetrik olarak doğduğu anlaşılır. Nadir görülen bir hastalık olan asimetrik kulak yapısı, önden veya arkadan bakıldığı zaman bir kulağın diğerinden çok daha yukarıda veya aşağıda olmasıdır. Bu hastalık Midas'ın kafatasında belirgin izler bırakır. Halkından utanan Midas'ın sürekli olarak başına geçirdiği bir serpuşla gezdiği, kulaklarını hiçbir zaman göremeyen halkınınsa krallarının kulakları hakkında yorum yaparak, göremedikleri kulakları eşek kulağına benzeterek kralları hakkında dedikodu yaptıkları düşüncesi kuvvet kazanır. Kral Midas'la ilgili bir başka ünlü efsane de dokunduğu her şeyi altına çeviren Midas'tır. Şarap tanrısı Dionysos'un yoldaşı Satiros, Frigya'yı gezerken Midas'ın gül bahçesinde uyuyakalır. Satiros'u bulup 10 gün 10 gece sarayında ağırlayan Midas'ın konukseverliğinden etkilenen Dionysos, kralın bir dileğini gerçekleştireceğini söyler. Kral Midas da her dokunduğunun altına dönüşmesini ve böylece daha zengin olmayı diler. Ancak yemek için dokunduğu yiyecekler, içecekler ve ünlü gül bahçesi bile altına dönüşünce kral Dionysos'tan bu uğursuz gücü geri almasını ister. Midas'ın durumuna acıyan tanrı Dionysos krala Paktalos ırmağında yıkanmasını söyler. Bu ırmakta yıkanan Midas her tuttuğunun altına dönüşmesinden kurtulur ve o günden bugüne bu ırmakta bulunan altın parçacıkları bu efsaneye bağlanır. Telmessos'tan başlayıp Ankara'da sona eren kader çizgisinin ünlü yolcusu Kral Midas'ın acı dolu yaşam öyküsü. Demir çemberli tekerlerin aşındırdığı kral yolunda bir gün eski bir araba yol almaktadır. Arabayı kullanan gence yaşlı annesi ve orman işçisi babası eşlik ediyordur. Annesinin doğduğu Telmessos'u, bugünkü Fethiye'yi ve liman kenti Patara'yı arkalarında bırakalı günler olmuştur. Bey dağlarını ve batı torosları aşıp kuzeye, Frig ülkesine doğru yönelmektedirler. Frig kralı Gordios'un ölümünden halk çok üzgündür. Kralın yerine geçecek halefi yoktur. Ülkenin ileri gelenleri toplanır ve kahinlerden yardım ister. Kahinler kehanette bulunurlar ve "Şu andan itibaren Gordion'a arabasıyla ilk giren kraldır," derler. O anda şehre Midas arabasıyla girmektedir. Kehanetin ışığında artık Kral Midas'tır o. Midas, Frig ülkesinin bilinen iki kralından biridir. Frig kralları ya da Gordios ya da Midas olarak anılır. Ele geçirilen çok az belgeye dayanarak başkent Gordion'u Gordios ünvanlı bir kralın kurduğu, Midas'ın ise bundan sonra krallık yaptığı tahmin edilir. Arkeolojik belgelere göre M.Ö. 1360 yılında Anadolu ve Yunanistan çok şiddetli bir depremle sarsılır. Bu arada birçok kent yerle bir olur. Söylentilere göre Atlantis kıtası da bu depremde yok olmuş, sulara gömülmüştür. İşte bu felaketten sonra eski Yunanistan ve Makedonya'nın Trakya kavimleri topraklarını terk ederek yeni yurtlar ararlar. Bunlardan bir bölümü Karadeniz'in kuzeyine yönelir. Aralarında İran adlı bir kavmin de bulunduğu bu grup Kırım üzerinden Kafkasya'yı aşar ve bugün İran olarak anılan topraklara yerleşirler. Diğer bir bölümü ise deniz yoluyla Mısır'a yerleşir. Ancak Firavun 3. Ramses kendi deyişiyle ülkesini arslanlar gibi korur ve onları Mısır'a sokmaz. Bu dönemde Anadolu'da hüküm süren Hitit krallığı ise ülkeyi saran veba hastalığı ve isyan eden yerli kavimlerle uğraşmaktan zayıf düşmüştür. Trakya'dan göç eden diğer bir grup M.Ö. 1200 yıllarında boğazları geçerek Anadolu'ya girer ve Anadolu'da Hitit hakimiyetine son verir. Frigler başkenti Gordion olan bir krallık kurarak kısa zamanda büyür ve Orta Anadolu'nun tümünü kaplarlar. Frigya en parlak dönemini Kral Midas'la yaşar. Midas şüphesiz çağının en ünlü krallarından biridir ve Asur kralı Sargon'un çivi yazılı yıllıklarında Muşkilerin Midas'ı olarak adı geçer. Kral Midas'ın ölümünden sonra Gordion kenti, M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına kadar bolluk ve refah içinde yaşar. Midas'ın kral seçilişi ve yaşamına hüzün veren eşek kulakları ne kadar efsanevi ise, ölümü de o denli efsanelere konu olmuştur. Midas, görkemli ve zapt edilmesi imkansız bir başkente sahip olduğunu sanır. Surları ve kale kapısıyla bugün dahi görenleri şaşırtan Midas'ın Gordion'u, M.Ö. 695 yılında İran'dan gelen ve adeta çekirge sürüsü gibi Anadolu'yu yiyip bitiren Kimmer baskınına dayanamayarak yerle bir olur. Midas bu baskından sağ kurtulur ama o günden sonra sıkıntılı bir hayat sürer. Gordiyonlu Midas artık kendi kaderini kendi tayin eder. Harap olan Gordiyon yıkıntıları üzerinde dolaşırken mitolojiye göre zehir içerek intihar eder. Fakat uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda kafatasının iç yapılarında büyük ölçüde değişiklikler tespit edilir. Kafatasının göz çukurunun sağ köşesinden yukarı doğru giden bir kırık hattı görülür. Alınan küçük bir parça patoloji uzmanları tarafından dikkatle incelenir ve kemik dokusunda büyük bir değişiklik olmamakla beraber mikroskobik seviyede yer yer kahverengi lekeler olduğu saptanır. Bu kahverengi lekelerin demir içeren ve kan elemanlarının kalıntısından ortaya çıkan pigment olduğu anlaşılır. Böylece Midas'ın ölüm sebebinin mitolojide söylendiği gibi değil, başının sağ tarafına aldığı ağır bir darbeyle öldürüldüğü ispatlanır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Frigya uygarlığını tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne, kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Edirne, kuzey kesimleriyle Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-28, Bursa 17-32, Çanakkale 20-28, Edirne 16-29, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-31, Sakarya 18-29, Tekirdağ 19-27, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 17-33, Denizli 17-32, Kütahya 12-26, İzmir 18-32, Manisa 16-32, Muğla 15-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-29, Antalya 19-25, Burdur 14-27, Hatay 18-27, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 17-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-26, Ankara 14-26, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 13-24, Kırıkkale 15-27, Kırşehir 13-24, Konya 13-28, Nevşehir 12-23, Niğde 13-23, Sivas 11-22, Yozgat 13-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. İç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-30, Bolu 12-26, Düzce 16-30, Karabük 13-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. İç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 10-27, Bayburt 7-22, Giresun 16-23, Gümüşhane 9-26, Ordu 16-23, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 16-22, Tokat 14-27, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-21, Ardahan 2-19, Bingöl 11-25, Bitlis 9-21, Elazığ 14-28, Erzincan 12-26, Erzurum 7-20, Hakkari 12-24, Iğdır 13-27, Kars 4-20, Malatya 15-29, Muş 12-25, Tunceli 11-26, Şırnak 14-28, Van 10-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 18-30, Batman 15-32, Diyarbakır 15-30, Gaziantep 17-30, Kilis 17-30, Mardin 18-28, Şanlıurfa 19-33, Siirt 14-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi yolculuğu sadece yeni platform ya da sistemler üzerinden ilerlemiyor. Sahayı doğrudan etkileyecek doktrinlerle bakir alanların güçlenmesi öncelikli konulardan biri. Ankara, suyun altına daha fazla yoğunlaşacağı yeni bir dönemin başlatacağının sinyallerini savunma sanayi projeleri üzerinden veriyor. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurmasına rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisiyle eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip başkent Brezilya'da oynanacak mücadeleye Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre gece saatlerine kadar Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre gece saatlerine kadar Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya, Muş ve Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Bursa ve Bilecik çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Battal Gazi'yi yakalamakla görevlendirilen Ahmer, uzun bir mücadelenin sonunda Battal'ın kılıcını şah damarında hissetti. Ava giden avlanmıştı. Ahmer soğuk terler dökmeye başladı. Pes yiğidim pes. Anladım ki seninle bahşedilmiyor. Battal kılıcını Ahmer'in boynundan hafifçe çekerken bir yandan da göz ucuyla Ahmer'in muhafızlarına baktı. Adamlar adeta donup kalmışlardı. Battal Ahmer'e seslendi. Madem pes ettin, ben de senin canını bağışlıyorum. Ancak bir şartla. Bir daha Müslümanlara kılıç çekmeyeceğine dair yemin etmeni istiyorum. Ahmer büyük bir sevinçle Battal'a cevap verdi. Yemine hiç gerek yok, zaten ahdim vardı. Dinimden gayri hangi silahşör sırtımı yere getirirse onun dinine gireceğimi ant içmiştim. Beni mağlup ettiğine göre gönül rızasıyla İslamiyet'i seçiyorum. Üstelik senin gibi bir savaşçıya yenilmekten de üzüntü duymuyorum. Yerleri gökleri yaratan Allah şahidim olsun ki ben artık İslamiyet'i seçtim. Battal karşısındaki mert rakibine sarılıp onu bağrına bastı. Peki Ahmer, bundan sonra senin adın Ahmet Duran olsun. Battal hem iyi bir dost hem de iyi bir savaşçı kazanmıştı. Ahmet Duran daha sonra yanındaki 4 muhafızını da hak dinine davet etti. Ancak onlar bu davete uymayıp arkalarına bile bakmadan geldikleri gibi gittiler. Kayseri'ye varır varmaz olanları bir bir Bizans tekfuruna anlattılar. Tekfur öfkeden deliye dönüp yollara askerler, muhafızlar salıp gördükleri yerde Battal'ı yakalamaları talimatını verdikten sonra en has adamlarından birini de Bizans'a yollayıp imparatoru haberdar etmek istedi. Ahmet Duran'ı terk eden arkadaşlarının ortalığı yaygaraya vereceğini tahmin eden Battal, yanına aldığı papaz cübbesini giydikten sonra fazla oyalanmadan İstanbul'a doğru yoluna devam etti. Günler süren yolculuktan sonra Bizans askeri kışlalarının bulunduğu Üsküdar'la Maltepe arasındaki mevkiye gelmişti. Manastırdan kaçmış, haylaz bir keşiş gibi kendini tanıtan Battal, rahat rahat gezip dolaşıyor, çoğunluğu Rumeli ve Arnavutluk'tan gelmiş paralı askerlerden önemli bilgiler ediniyordu. Her biri değişik memleketlerden gelen bu paralı askerler yiyip içip kumar oynamaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Üstelik imparatora hiç sadık değillerdi. Birçoğu para için imparatorun bile kellesini getirebilirdi. Kalplerinde zerre olsun vatan sevgisi taşımayan bu askerler Battal'ın casus olduğunu bilmiyorlardı. Bu nedenle saraydaki huzursuzluğu anlatıyor, herkesin saltanat sevdasında olduğunu rahat rahat söylüyorlardı. Bizans'ın fokur fokur kaynadığını fark eden Battal, detaylı bilgi edinmek için şehre girmeye karar verdi. Kılıcını ve hançerini cübbesinin altına gizleyen Battal, keşiş kıyafetleriyle Bizans'a geçti. Bir handa kendine yer bularak halkın arasına karıştı. Gerçekten de Bizans kaynıyordu. Tüm bu durum Battal'ı oldukça neşelendirmişti ki ertesi gün çıkan isyan moralini daha da yükseltmişti. İsyan eden halk Justinianus'un askerlerine karşı geliyor ve yeni bir ihtilali başlatmış oluyordu. Gün boyu süren çatışmalardan sonra imparatoru tahtından indirip yerine Leonidius'u geçirmişlerdi. Ancak çoğu kimse onu da beğenmiyor
çok yakında tahttan indirileceğini tahmin ediyorlardı. Battal göreceğini görmüş, vazifesini yerine getirmişti. Bizans'ta kaldığı süre içerisindeki saray dahil girmedik, incelemedik mekan bırakmamış, her köşesi karış karış arşınlanmıştı. Bizans'ın korkulacak bir yanı olmadığını gören Battal, hiç oyalanmadan Aşkar'ın sırtını atlayıp Malatya'ya doğru yöneldi. Ömer Bey'e anlatacağı çok şey vardı. Günlerce yol alan Battal, Ömer Bey'in huzuruna varınca herkes onu sevinçle karşıladı ve tekbir getirdi. Battal söz alınca niyetini açıkladı. Kafire aman vermemek lazım. Öyle denildiği gibi korkulacak bir şey yoktur. Bizans, Arap saçı gibi iç içe olmuş. Huzursuzluklar had safhaya ulaşmıştır. Baskın basanındır. Onlar toparlanmadan biz onlara hücum etmeliyiz. Ömer Bey elleri çenesinde dalgın bir halde söze girdi. Peki ama kimle? Ne kadar asker toplarız ki? Battal devam etti. Halife Abdülmelik'e bir name yazıp ordu istemek lazım. Bu fikir Ömer Bey'i umutlandırmıştı. Doğru söylersin Serdarım Battal. Hiç vakit kaybetmeden halifeye bir elçi yollayınız. Battal Gazi görevini yapmanın huzuru içinde Ömer Bey'in yanından ayrılıp evine vardı. Annesi Saide Hatun'un elini öpüp hanımı Zeynep'le hasret giderdi. Aradan 2 ay geçtiği halde halifeden ses seda çıkmamıştı. Halife de memleketindeki karışıklıkları düzeltmekle meşguldü. Böyle bir durumda yeni bir cephe açmak akıl kârı değildi. Üstelik İspanya'ya geçen ordu bile ihmal edilmiş, Endülüs fatihleri yalnız bırakılmıştı. Bu nedenle bir cevap yazıp mektupta Battal Gazi'nin kahramanlıklarını uzun uzun övdükten sonra en kısa zamanda bir ordu göndereceğini vaat etti. Halife birkaç ay sonra sayıları 25 bini geçmeyen bir ordu gönderdi. Bunların ancak birkaç bini muntazaman askerdi. Geri kalanı doğru düzgün teçhizattan yoksun kabile birliklerinden oluşuyordu. Battal bu orduyu görünce çok üzüldü. Oysa ki ne kadar güçlü bir ordu geleceğini hayal ediyordu. Bu kırık dökük kalabalık orduyla Bizans üstüne yürünemez, Bizans her ne kadar karışık olursa olsun düzenli askerleriyle bu orduyu surlara bile yaklaştırmazdı. Battal Gazi hayal kırıklığına uğradığını gizlemedi. Düşüncelerini Ömer Bey'e aktardı. Ben bu kırık dökük, paslı mızraklı, perişan kılıklı insanlarla savaşa gidemem. Bana birkaç yüz Türk atlısı veriniz. Onlarla Rum eline varıp düşman kalelerine baskınlar yapayım. Evet sevgili dinleyenler, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki programda Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-28, Bursa 17-32, Çanakkale 20-28, Edirne 16-29, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-31, Sakarya 18-29, Tekirdağ 19-27, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 17-33, Denizli 17-32, Kütahya 12-26, İzmir 18-32, Manisa 16-32, Muğla 15-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-29, Antalya 19-25, Burdur 14-27, Hatay 18-27, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 17-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-26, Ankara 14-26, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 13-24, Kırıkkale 15-27, Kırşehir 13-24, Konya 13-28, Nevşehir 12-23, Niğde 13-23, Sivas 11-22, Yozgat 13-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-30, Bolu 12-26, Düzce 16-30, Karabük 13-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 10-27, Bayburt 7-22, Giresun 16-23, Gümüşhane 9-26, Ordu 16-23, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 16-22, Tokat 14-27, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-21, Ardahan 2-19, Bingöl 11-25, Bitlis 9-21, Elazığ 14-28, Erzincan 12-26, Erzurum 7-20, Hakkari 12-24, Iğdır 13-27, Kars 4-20, Malatya 15-29, Muş 12-25, Tunceli 11-26, Şırnak 14-28, Van 10-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 18-30, Batman 15-32, Diyarbakır 15-30, Gaziantep 17-30, Kilis 17-30, Mardin 18-28, Şanlıurfa 19-33, Siirt 14-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, ilk saatlerde Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu yolsuzluk operasyonunda bir şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 54'e yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yürütüldü. Ekipler 1 Ocak 31 Mayıs'ta korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 6408 sürücüyle usulsüz taşımacılık hizmeti alan 6567 yolcuya işlem yaptı. Ekipler geçen yıl ise ilgili mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıyan 11677 sürücüyle 11962 yolcu hakkında işlem gerçekleştirdi. Korsan taşımacılık yapan sürücülerin araçları trafikten men edildi. UNESCO, Dünya Mirası listesinde yer alan Hierapolis Ören yerinde Kurban Bayramı'nın 3. günü olan 29 Mayıs'ta 21.192 ziyaretçi ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'ne başvurması gerektiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kurduğu Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği belirtildi. Sistemin talepleri incelendiği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini sınırlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi bir yıl içinde uygulamaya koymayı planladıklarını bildirdi. Ve son olarak spor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Fethi Kupası'nın heyecanı çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Birliği, Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı'nın da desteklediği kupada 51 ülkeden 700'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu olan 14. Uluslararası Fethi Kupası, Beyoğlu ilçesi Okçular Vakfı'nın merkez tesislerinde düzenlenecek. Kupada klasik yay, makaralı yay, geleneksel yay olmak üzere 3 farklı branşta madalya mücadelesi yapılacak. Organizasyon 7 Haziran'da ödül töreniyle sona erecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15-19 derece. Atina az bulutlu 20-30. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Kiev parçalı bulutlu 12-23. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 10-18. Madrid parçalı bulutlu 20-33. Moskova az bulutlu 12-19. Paris parçalı bulutlu 15-22. Priştine az bulutlu 15-25. Roma az bulutlu 18-25. Sofya az bulutlu 15-25. Tiran parçalı bulutlu 19-29. Varşova parçalı bulutlu 10-22. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22 derece. Amman az bulutlu 15-30. Aşgabat az bulutlu 19-30. Bağdat az bulutlu 30-43. Bişkek az bulutlu 15-28. Duşanbe az bulutlu 22-34. Kabil parçalı bulutlu 15-30. Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 23-36. Kuveyt az bulutlu 30-43. Medine açık 28-42. Mekke açık 28-40. Riyad az bulutlu 30-43. Şam az bulutlu 15-34. Taşkent az bulutlu 23-37. Tiflis az bulutlu 13-25. Tokyo parçalı bulutlu 18-28 derece. Cezayir parçalı bulutlu 19-33. Kahire az bulutlu 19-37. Melbourne parçalı bulutlu 10-18. Montreal parçalı bulutlu 8-20. New York parçalı bulutlu 10-22. Sydney parçalı bulutlu 13-22. Washington parçalı bulutlu 13-18 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 14-18. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24. Kırcıhali parçalı bulutlu 15-26. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22. Köstence parçalı bulutlu 16-20. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25. Podgorica az bulutlu 18-28. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 20-29. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25. Taraklı az bulutlu 14-19. Balkaneşo az bulutlu 14-20. Senitsa parçalı bulutlu 14-24. Gazi Magosa az bulutlu 15-29. Girne az bulutlu 19-25. Lefkoşa az bulutlu 14-26. Güzelyurt az bulutlu 12-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün doğası tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Tamam, hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-28, Bursa 17-32, Çanakkale 20-28, Edirne 16-29, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-31, Sakarya 18-29, Tekirdağ 19-27, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 17-33, Denizli 17-32, Kütahya 12-26, İzmir 18-32, Manisa 16-32, Muğla 15-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-29, Antalya 19-25, Burdur 14-27, Hatay 18-27, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 17-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu bölge, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-26, Ankara 14-26, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 13-24, Kırıkkale 15-27, Kırşehir 13-24, Konya 13-28, Nevşehir 12-23, Niğde 13-23, Sivas 11-22, Yozgat 13-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-30, Bolu 12-26, Düzce 16-30, Karabük 13-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 10-27, Bayburt 7-22, Giresun 16-23, Gümüşhane 9-26, Ordu 16-23, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 16-22, Tokat 14-27, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-21, Ardahan 2-19, Bingöl 11-25, Bitlis 9-21, Elazığ 14-28, Erzincan 12-26, Erzurum 7-20, Hakkari 12-24, Iğdır 13-27, Kars 4-20, Malatya 15-29, Muş 12-25, Tunceli 11-26, Şırnak 14-28, Van 10-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 18-30, Batman 15-32, Diyarbakır 15-30, Gaziantep 17-30, Kilis 17-30, Mardin 18-28, Şanlıurfa 19-33, Siirt 14-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, doğusunda zamanla 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi yolculuğu sadece yeni platform ya da sistemler üzerinden ilerlemiyor. Sahayı doğrudan etkileyecek doktrinlerle bakir alanların güçlenmesi öncelikli konulardan biri. Ankara, suyun altına daha fazla yoğunlaşacağı yeni bir dönemin başlatacağının sinyallerini savunma sanayi projeleri üzerinden veriyor. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurmasına rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisiyle eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip başkent Brezilya'da oynanacak mücadeleye Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in...
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz...

Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya, Muş ve Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Bursa ve Bilecik çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-28, Bursa 17-32, Çanakkale 20-28, Edirne 16-29, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-31, Sakarya 18-29, Tekirdağ 19-27, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 17-33, Denizli 17-32, Kütahya 12-26, İzmir 18-32, Manisa 16-32, Muğla 15-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-29, Antalya 19-25, Burdur 14-27, Hatay 18-27, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 17-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-26, Ankara 14-26, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 13-24, Kırıkkale 15-27, Kırşehir 13-24, Konya 13-28, Nevşehir 12-23, Niğde 13-23, Sivas 11-22, Yozgat 13-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. İç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-30, Bolu 12-26, Düzce 16-30, Karabük 13-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. İç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 10-27, Bayburt 7-22, Giresun 16-23, Gümüşhane 9-26, Ordu 16-23, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 16-22, Tokat 14-27, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-21, Ardahan 2-19, Bingöl 11-25, Bitlis 9-21, Elazığ 14-28, Erzincan 12-26, Erzurum 7-20, Hakkari 12-24, Iğdır 13-27, Kars 4-20, Malatya 15-29, Muş 12-25, Tunceli 11-26, Şırnak 14-28, Van 10-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 18-30, Batman 15-32, Diyarbakır 15-30, Gaziantep 17-30, Kilis 17-30, Mardin 18-28, Şanlıurfa 19-33, Siirt 14-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu yolsuzluk operasyonunda bir şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 54'e yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yürütüldü. Ekipler 1 Ocak 31 Mayıs'ta korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 6408 sürücüyle usulsüz taşımacılık hizmeti alan 6567 yolcuya işlem yaptı. Ekipler geçen yılsa ilgili mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıyan 11677 sürücüyle 11962 yolcu hakkında işlem gerçekleştirdi. Korsan taşımacılık yapan sürücülerin araçları trafikten men edildi. UNESCO, Dünya Mirası listesinde yer alan Hierapolis Ören yerinde Kurban Bayramı'nın 3. günü olan 29 Mayıs'ta 21.192 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'ne başvurması gerektiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kurduğu Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği belirtildi. Sistemin talepleri incelendiği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini sınırlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi bir yıl içinde uygulamaya koymayı planladıklarını bildirdi. Ve son olarak spor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Fethi Kupası'nın heyecanı çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Birliği, Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı'nın da desteklediği kupada 51 ülkeden 700'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu olan 14. Uluslararası Fethi Kupası, Beyoğlu ilçesi Okçular Vakfı'nın merkez tesislerinde düzenlenecek. Kupada klasik yay, makaralı yay, geleneksel yay olmak üzere 3 farklı branşta madalya mücadelesi yapılacak. Organizasyon 7 Haziran'da ödül töreniyle sona erecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15-19 derece. Atina az bulutlu 20-30. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Kiev parçalı bulutlu 12-23. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 10-18. Madrid parçalı bulutlu 20-33. Moskova az bulutlu 12-19. Paris parçalı bulutlu 15-22. Priştine az bulutlu 15-25. Roma az bulutlu 18-25. Sofya az bulutlu sağanak yağışlı 10-18. Madrid parçalı bulutlu 20-33. Moskova az bulutlu 12-19. Paris parçalı bulutlu 15-22. Priştine az bulutlu 15-25. Roma az bulutlu 18-25. Sofya az bulutlu 15-25. Tiran parçalı bulutlu

Bulutlu 15-30, Kerkük, gök gürültülü sağanak yağışlı 23-36, Kuveyt, az bulutlu 30-43, Medine açık 28-42, Mekke açık 28-40, Riyad az bulutlu 30-43, Şam az bulutlu 15-34, Taşkent az bulutlu 23-37, Tiflis az bulutlu 13-25, Tokyo parçalı bulutlu 18-28 derece, Cezayir parçalı bulutlu 19-33, Kahire az bulutlu 19-37, Melbourne parçalı bulutlu 10-18, Montreal parçalı bulutlu 8-20, New York parçalı bulutlu 10-22, Sydney parçalı bulutlu 13-22, Washington parçalı bulutlu 13-18 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 14-18, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24, Kırcıhali parçalı bulutlu 15-26, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22, Köstence parçalı bulutlu 16-20, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Podgorica az bulutlu 18-28, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 20-29, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Taraklıya az bulutlu 14-19, Balkaneşo az bulutlu 14-20, Senitsa parçalı bulutlu 14-24, Gazi Magusa az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 19-25, Lefkoşa az bulutlu 14-26, Güzelyurt az bulutlu 12-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda sonraları İmam-ı Şafii olarak anılan Muhammed bin İdris'in çocukluğuna ait bir hikayeyi sizlerle paylaşacağız.

Filistin'in Gazze şehrinde doğan Muhammed bin İdris henüz küçük yaştayken babasını kaybeder. Bu olaydan sonra annesiyle birlikte fakir bir hayat sürmeye başlar. Annesi bu duruma daha fazla dayanamayınca oğlunu alıp Mekke'ye gider. Mekke'de daha küçük yaşta kendisini ilme veren Muhammed bin İdris, 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i, 10 yaşında da İmam Malik'in El Muvatta adlı hadis kitabını ezberler. 15 yaşına geldiğinde ise fetva verebilecek bir seviyeye ulaşır. Şimdi İmam Şafii adıyla bilinen Şafii mezhebinin öncüsü Muhammed bin İdris'in henüz 4 yaşındayken başından geçtiği rivayet olunan bir öyküyü sizlerle paylaşacağız.

0: gün Muhammed bin İdris arkadaşlarıyla sokakta oynarken Mekke kadısı da oradan geçmektedir. Tam o sırada...
1: Gel buraya, gel gel. Bunun hesabını vermeden elimizden kurtulamazsın.
2: Ya bırakın beni, benim bir suçum yok. Sen verdiydin, ben de verdim.
3: Bırak bu yalanları. Biz seni biliriz. Ya paramızı verirsin ya da canını alırız.
4: Arkadaşlar kavga var galiba. Gelin bir bakalım.
5: Hey, ne oluyor burada? Ne diye yapıştınız bu garibin yakasına? Ben Mekke kadısıyım. Anlatın bakalım.
1: İyi olacak, hastanın hekim ayağına gelirmiş.
3: Biz de gariban dediğiniz bu hırsızı tutup size getirecektik.
5: Tamam efendiler. Adamın yakasını bir bırakın hele.
1: Bırakmayız kadı efendi. Biz bu adamdan şikayetçiyiz.
5: Bre, neden şikayetçisiniz? Anlatın bakalım.
3: Efendim, biz üç arkadaştık. Birlikte bir iş yaptık ve iyice bir para kazandık. Yalanı yok ya, birbirimize itimadımız yoktu. Paramızı hepimizin güveneceği birine, yani bu adama emanetti.
1: Sonra da ona,
6: üçümüz birlikte gelmedikçe parayı kesinlikle vermeyeceksin diye defalarca tembih ettik. Ama o bize hıyanet etti.
5: Ne diyorsun efendi? Doğru mu söylüyor bunlar?
2: Doğru efendim, doğru ama eksik.
5: Nasıl yani? Ne demek? Hem doğru hem eksik.
2: Evet. Bunlar dün akşam bana bir kefe para bırak. Sonra da birlikte gelmedikçe parayı hiçbirimize verme dediler.
5: Sonra?
2: Sonra efendim henüz 50 adım bile gitmeden içlerinden biri geri geldi. Ve altınları istedi. Uzaktan bunlara bakın veriyorum diye bağırdım. Bu ikisi de kafa sallayıp tamam dediler. Söyleyin başka ne yapabilirdim ki?
5: Efendiler, peki buna ne diyeceksiniz?
1: Efendim onu da açıklayalım. Keseyi emanet edip giderken şimdi burada olmayan ve o paraların hepsini alıp giden arkadaşımız aniden durdu.
6: Bütün paramızı emanetçiye bıraktık ama bu akşam ne yiyeceğiz dedi.
3: Biz de bir miktar harçlık almasına izin verdik. O yüzden kafa salladık. Hepsini alıp kaybolacağını nereden bilebilirdik?
5: Durum şimdi anlaşıldı. Arkadaşınız paraları alıp kaçtı deseniz.
3: Evet, evet ama biz emanet verdiğimiz adamı tanırız. Ona üstüne basa basa üçümüz birlikte gelmedikçe verme dedik mi?
1: Dedik.
3: O da bunu kabul etti mi?
1: Etti. Gözünü açsaydı, aldanmasaydı. Madem bir saflık yaptı, ceremesini çeksin. Bedeli kendi kesesinden ödesin.
2: Ya kurban olayım, ben 20 yıl çalışsam o parayı biriktiremem, yapmayın etti.
1: Ben senden başkasını tanımam.
2: Hatta alayım kadı efendi, cezama razıyım. Kes

0: Aslında kadı efendi emanetçiyi kurtarmak istemektedir. Ancak gariban emanetçi suçunu kabul edince kadı efendiye yapacak pek bir şey kalmaz. Merhametli kadı gözlerini kısar, sakalını sıvazlar, çıkış yolu arar. Arar ama nafile. İşte tam o sırada olayı başından beri dinleyen 4 yaşındaki Muhammed bin İdris gariban adamın elinden tutar.
1: Ağlama be amca, kendini niye üzüyorsun ki?
2: Nasıl üzülmem be gülüm, başıma gelenleri duydum işte.
1: Amca sen gel beni dinle.
2: Dinliyorum, söyle bakalım.
1: Şimdi bunlara, ben paraları kimseye vermedim, kese bende de.
2: Peki dediğini yaptım, kese bende dedim. Ne değişecek ki?
1: Emaneti almaları için bunların 3 kişi olmaları gerekmiyor mu?
2: Gerekiyor.
1: Öyleyse söyle onlara, getirsinler arkadaşlarını, alsınlar paralarını.
2: Aman Allah'ım, bu ne berrak bir muhakeme, bu ne müthiş deka.
3: Efendi efendi, ne konuşursun o veletle. Burada hakkında karar vereceğiz, sen küçücük çocukla sohbet edersin, utan be.
4: Efendim ben paraları kimseye vermedim.
3: Nasıl?
4: Kese bende duruyor, sözümün arkasındayım. Gelsin üçü birden vereyim keseyi. Yoksa dünya yıkılsa bu keseyi vermem.
3: Bre, ne durursunuz? Getirin arkadaşınızı, alın paranızı. Hadi, hadi dağılın, hadi.

Yapımcılığını Murat Çokuret'in üstlendiği yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-28, Bursa 17-32, Çanakkale 20-28, Edirne 16-29, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-31, Sakarya 18-29, Tekirdağ 19-27, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 17-33, Denizli 17-32, Kütahya 12-26, İzmir 18-32, Manisa 16-32, Muğla 15-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-29, Antalya 19-25, Burdur 14-27, Hatay 18-27, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 17-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-26, Ankara 14-26, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 13-24, Kırıkkale 15-27, Kırşehir 13-24, Konya 13-28, Nevşehir 12-23, Niğde 13-23, Sivas 11-22, Yozgat 13-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. İç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-30, Bolu 12-26, Düzce 16-30, Karabük 13-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. İç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 10-27, Bayburt 7-22, Giresun 16-23, Gümüşhane 9-26, Ordu 16-23, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 16-22, Tokat 14-27, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-21, Ardahan 2-19, Bingöl 11-25, Bitlis 9-21, Elazığ 14-28, Erzincan 12-26, Erzurum 7-20, Hakkari 12-24, Iğdır 13-27, Kars 4-20, Malatya 15-29, Muş 12-25, Tunceli 11-26, Şırnak 14-28, Van 10-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 18-30, Batman 15-32, Diyarbakır 15-30, Gaziantep 17-30, Kilis 17-30, Mardin 18-28, Şanlıurfa 19-33, Siirt 14-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, ilk saatlerde Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi yolculuğu sadece yeni platform ya da sistemler üzerinden ilerlemiyor. Sahayı doğrudan etkileyecek doktrinlerle bakir alanların güçlenmesi öncelikli konulardan biri. Ankara, suyun altına daha fazla yoğunlaşacağı yeni bir dönemin başlatacağının sinyallerini savunma sanayi projeleri üzerinden veriyor. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurmasına rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisiyle eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip başkent Brezilya'da oynanacak mücadeleye Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya, Muş ve Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Bursa ve Bilecik çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sert havada çarpışacak. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önce...
4: Geldik, pancarımız...

0: Sevgili dinleyicilerimiz, özlediğiniz şarkılarla buluştuğunuz Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 35 dakika boyunca konuklarımızla ve sizlerle birlikte olacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Programımıza ulaşmak için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr, telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün UT'ta TRT Ankara Radyosu'nun yetiştirmiş olduğu kıymetli saz sanatçılarından Ali Osman Güngör ve Dört Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız, Kanun'da Funda Bağ ve Erol Ünal, Ritim Sazlar'da Sultan Arık, solistlerimiz Bayram Baba Yiğit, Serap Merdin ve Makbule Küçükbalcı bizimle birlikteydi. 15 gün sonra yeniden en güzel eserlerini sizler için çalıp seslendirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, kıymetli ust sanatçımız Ali Osman Güngör ile geçmiş programda birlikteydik biliyorsunuz. Çok beğenilen ve olumlu dönüşler aldığımız bir program oldu. Sağ olun. Biz de bu programda yine aramızda olmasını ve hatta fırsat buldukça bizlere zaman ayırmasını kendisinden rica ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı, zaman zaman aramızda olacağı sözünü aldık. Bunu da hemen buradan sizlerle paylaşalım dedik efendim. Her zaman olduğu gibi sevgili hocam İlhami Yıldız ile de birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok sağ olun, iyiyiz. Her stüdyoya geldiğimizde tekrar moral buluyoruz. Güzel bir şey oluyor bizim için. Yani sevdiğimiz bir uğraş.
0: Bizim için de öyle. Bugün yine yalnız değiliz demiştik. TRT Ankara Radyosu'nun yetiştirdiği kıymetli saz sanatçısı Ali Osman Güngör hocamız da bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Siz nasılsınız?
2: İyiyim. Çok şükür. Allah bugünümüzü aratmasın. Tekrar beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz.
0: Bizler de çok mutlu olduk hocam. Aramızda bulunmanızdan dolayı ayağınıza sağlık.
2: Çok çok
0: i̇yi
2: teşekkür
0: geldiniz.
2: Ederim. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. Çok sağ olun.
0: Sevgili hocam İlhami Yıldız, hemen dinleyicilerimizi de bekletmeden ilk eserimizle başlayalım mı? Ne dersiniz?
1: Evet, bence de başlayalım. İlk eseri siz sunun.
0: Haydi o zaman. Bayram Baba Yiğit huzurlarınıza gelecek efendim. Bestesi Rüştü Şerdağ, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Uzun Yıllar Ötesinden Hatırını Sorayım mı isimli eserle. Eserin sözleri şöyle. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi? Bayram Baba Yiğit sizlerle.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Sırada yine güzel bir eser yer alıyor. Hocam, sıradaki eseri ve solistimizi paylaşır mısınız lütfen?
1: Kürdili cazkar bir şarkı. Bestesini Selahattin İşli yapmış. Sözleri Cansın Erol'a ait. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Bu güzel şarkıyı da Serap Merdin sunacak.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Güneşin Battığı Yerde Bir Dönülmez Ufka Gittin şarkısı, söz yazarı Cansın Erol'un 1978 yılında trafik kazasında kaybettiği eşi Vural Erol'un acısıyla yazdığı, Selahattin İçli'nin bestelediği Kürdili Cazkar makamındaki hazin bir aşk ve yas hikayesidir. Eşinin ölümüyle yaşadığı derin yalnızlığı ve özlemi anlatan ölümsüz bir eserdir. Bu eseri solistimiz Serap Merdi'nin o güzel sesinden dinledik. Sesine, yüreğine sağlık. Gönülden Gönüle Şarkılar programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Hemen kıymetli hocama dönüp soruyorum. Acaba sırada hangi eser var?
1: Çok güzel bir nihayet eser var. Gerçekten ben bu eseri ayrı bir yere koyuyorum. Mümkün mü unutmak güzelim? Neydi o akşam? Ve bestesini Rakım Elkutlu yapmış. Sözlerini de Rıfat Ahmet Moralı yazmış. Makbule Küçükbalcı'dan dinleyeceğiz bu şarkıyı da.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Eserin bestekarı Rakım Elkutlu kimdir? Gelin hep birlikte biraz tanıyalım kendisini. Mehmet Rakım Elkutlu, 1871-1948 yılları arası yaşamış klasik Türk musikisi bestekarlarındandır. Dini ve ladini musikinin ayin, ilahi, semai, kar, durak, beste ve şarkı formunda 450'ye yakın eseri vardır. Babasının ölümü üzerine Rakım Elkutlu, İzmir Hisar Camii imamlığına tayin edilerek ölünceye kadar bu vazifesine devam etti. Aynı zamanda uzun yıllar İzmir Musiki Cemiyeti'nin reisliğini de yaptı. Rakım Elkutlu çok iyi usul bilmesine rağmen nota bilmezdi. Bunun sebebi meşk sistemiyle yetişmiş olması ve notanın müziğe zarar vereceğini düşünmesiydi. Zira meşk usulünde eserler hocanın ağzından birebir usul vura vura geçilirdi. Bu sayede eserlerdeki duygu bozulmazdı. Sevgili hocam, ben sizin de bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek isterim. Şu anda dillerden düşmeyen birbirinden güzel eserlerin bestekarı, isim vermeyeceğim, nota bilmediğini ben biliyorum. Hatta onun gibi birçok bestekar da olduğunu biliyorum. Nota öğrenmek istememişler sanırım, az önce de belirttiğim gibi duyguyu yok ettiklerini düşünüyorlardı. Bu konuda siz ne dersiniz Ali Osman Hocam?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Aslında tabii nota bilmeden bu kadar güzel eserleri yapmak Allah vergisi. Büyük bir kabiliyet. Bildiğim kadarıyla Saadettin Kaynak da nota bilmiyor diye duymuştum.
0: Hadi o zaman ben de söyleyeyim. Evet. Avni Anıl.
1: Avni Anıl da aynı şekilde. Ama işte bu Allah vergisi, banda alıyorlar son zamanlarda yapılanlar. Kasete alıyorlar, sonra notaya alınıyor. Ama tabii nota bilinirse daha kolaylık olur. Usul nota, nazariyat bilindiği zaman her şeyi daha kolay yapabiliyorsunuz. Daha çok zaman harcamıyorsunuz.
0: Çok sağ olun hocam. O zaman ara vermeden bir şarkı daha dinleyelim isterseniz.
1: Dinleyelim.
0: Sevgili hocam, sırada hangi eserimiz var?
2: Rast bir eser var bu sefer. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Bu rast eserin, bu güzel eserin bestekarı İrfan Özbakır. Ve sözleri Memduha Olgun'a ait. Mikrofonumuza gelecek olan arkadaşımız Bayram Babayiğit.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: Bayram Babayiğit seslendirdi bu ölümsüz eseri de. Solistimize teşekkür ediyoruz. Eserin bestekarı İrfan Özbakır, 14 Aralık 2003 tarihinde bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Sanat hayatına 500'den fazla eser sığdırmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin. Daha birçok eser var. Hepsini burada dile getiremeyeceğiz. Mekan cennet olsun kıymetli bestekarımızın.
1: Allah rahmet eylesin. O kadar güzel eserler bırakmışlar ki. Ya bu, nasıl oluyor bu kadar güzel eserler? Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Avni Anıl.
0: Bu duygu yoğunluğu yani, işte hocam.
1: Evet, aynen.
0: Duygu yoğunluğu.
1: Rakım Elkutlu. Hatta daha çok isimler. Ama ben Avni abi rahmetliyi çok iyi yakından tanıyorum.
0: Bir anınız var mı? Hemen sormak isterim o zaman.
1: Avni abiyle hep beraber olduk yani konserlerde falan. Çok yerde beraber olduk. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir konserimizde ben misafir olarak gelmişti Avni abi. Benim yönettiğim bir koroda davet ettim kendisini ve ona yönettirdim koroyu.
0: Ya.
1: Bir bölümün onu yönettirdim, evet.
0: Çok Allah güzel rahmet eylesin.
1: Çok güzel
0: Allah
1: eserleri
0: rahmet
1: eylesin.
0: Bu vesileyle hepsini de burada almış olduk.
1: Tabii beraber resimlerimiz de var. Çok anılarımız
0: olsun.
1: Çok.
0: Geriye işte bu güzel anılar kalıyor hocam.
1: Evet.
0: Evet. Programımıza devam edelim isterseniz. Sırada Muzaffer İlkar bestesi var. Ben de çok severim bu eseri. Beste Coşkun Sabah, güfte Turhan Taşan. Kalp kalbe karşı derler. Serap Merdin geliyor mikrofonlara. Hep birlikte dinleyelim.

0: solistimize teşekkür ediyoruz efendim. Sesine, yüreğine sağlık. Son bir eserimiz kaldı. Acaba hangisi?
1: Bu sefer uşak bir şarkı söyleyeceğiz. Şükrü Tunar bestelemiş. Sözlerini de kendisi yazmış sanırım. Solist Makbule Küçükbalcı. Ve o güzel şarkının adı Güller Arasında Seni Bensiz Gören Olmuş.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Makbule Küçük Balcı. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda ilk defa dinliyoruz bu sesi. Ben bayıldım. Çok güzel bir ses. Sevgili hocam Ali Osman Güngör, siz gelmeden önce evet. Ne demiştiniz kendisi için?
1: Taş plak.
0: Gerçekten öyle. O hissiyatı bende yarattı. İyi ki getirdiniz hocam, Makbule Hanım'la bizi tanıştırdınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu güzel sesi burada herkese duyurmuş olduk.
1: Yani Keçiören'de daha ne sesler var değil mi? Meteoroloji Radyosu'na da bu arada
0: vesile olduğumuz
1: vesile
0: için.
1: Vesile oldum ama çok da iyi oldu bence.
0: Çok iyi oldu. Sağ olun hocam. Gönülden Gönüle Şarkılar programında bize ayrılan sürenin ne yazık ki yine sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün UD'da TRT Ankara Radyosu'nun yetiştirmiş olduğu kıymetli saz sanatçılarından Ali Osman Güngör ve Dört Ses Türk Müziği Topluluğu şefi İhami Yıldız, kanunda Funda Bağ ve Erol Ünal, ritim sazlarda Sultan Arık, solistlerimiz Bayram Baba Yiğit, Serap Merdin ve Makbule Küçük Balcı bizimle birlikteydi. Seçtikleri eserleri sizler için çalıp seslendirmeye çalıştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun ve bugünkü konuklarım TRT Ankara Radyosu UD sanatçısı Ali Osman Güngör ve Dört Ses Türk Müziği şefi İlhami Yıldız ile birlikteydik. Kendilerine keyifli sohbetleri için ayrıca teşekkür ediyorum ve diyorum ki biz Gönülden Gönüle Şarkılar yayın ve yapım ekibi olarak 15 gün sonra saat 18.25'te yine Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olacağız. Radyolarınız açık, kulağınız bizde olsun. Şarkılarımızı hep birlikte söyleyelim efendim. Görüşünceye kadar esen kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-28, Bursa 17-32, Çanakkale 20-28, Edirne 16-29, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-31, Sakarya 18-29, Tekirdağ 19-27, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 17-33, Denizli 17-32, Kütahya 12-26, İzmir 18-32, Manisa 16-32, Muğla 15-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-29, Antalya 19-25, Burdur 14-27, Hatay 18-27, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 17-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-26, Ankara 14-26, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 13-24, Kırıkkale 15-27, Kırşehir 13-24, Konya 13-28, Nevşehir 12-23, Niğde 13-23, Sivas 11-22, Yozgat 13-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-30, Bolu 12-26, Düzce 16-30, Karabük 13-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 10-27, Bayburt 7-22, Giresun 16-23, Gümüşhane 9-26, Ordu 16-23, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 16-22, Tokat 14-27, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-21, Ardahan 2-19, Bingöl 11-25, Bitlis 9-21, Elazığ 14-28, Erzincan 12-26, Erzurum 7-20, Hakkari 12-24, Iğdır 13-27, Kars 4-20, Malatya 15-29, Muş 12-25, Tunceli 11-26, Şırnak 14-28, Van 10-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 18-30, Batman 15-32, Diyarbakır 15-30, Gaziantep 17-30, Kilis 17-30, Mardin 18-28, Şanlıurfa 19-33, Siirt 14-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa-Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar Güneybatı ve Güneybatı'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu yolsuzluk operasyonunda bir şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 54'e yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yürütüldü. Ekipler 1 Ocak 31 Mayıs'ta korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 6408 sürücüyle usulsüz taşımacılık hizmeti alan 6567 yolcuya işlem yaptı. Ekipler geçen yıl ise ilgili mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıyan 11677 sürücüyle 11962 yolcu hakkında işlem gerçekleştirdi. Korsan taşımacılık yapan sürücülerin araçları trafikten men edildi. UNESCO, Dünya Mirası listesinde yer alan Hierapolis Ören yerinde Kurban Bayramı'nın 3. günü olan 29 Mayıs'ta 21.192 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'ne başvurması gerektiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kurduğu Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği belirtildi. Sistemin talepleri incelendiği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini sınırlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi bir yıl içinde uygulamaya koymayı planladıklarını bildirdi. Ve son olarak spor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Fethi Kupası'nın heyecanı çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Birliği, Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı'nın da desteklediği kupada 51 ülkeden 700'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu olan 14. Uluslararası Fethi Kupası, Beyoğlu ilçesi Okçular Vakfı'nın merkez tesislerinde düzenlenecek. Kupada klasik yay, makaralı yay, geleneksel yay olmak üzere 3 farklı branşta madalya mücadelesi yapılacak. Organizasyon 7 Haziran'da ödül töreniyle sona erecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15-19 derece. Atina az bulutlu 20-30. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Kiev parçalı bulutlu 12-23. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 10-18. Madrid parçalı bulutlu 20-33. Moskova az bulutlu 12-19. Paris parçalı bulutlu 15-22. Priştine az bulutlu 15-25, Roma az bulutlu 18-25, Sofya az bulutlu 15-25, Tiran parçalı bulutlu 19-29, Varşova parçalı bulutlu 10-22, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22 derece. Amman az bulutlu 15-30, Aşgabat az bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu 30-43, Bişkek az bulutlu 15-28, Duşanbe az bulutlu 22-34, Kabil parçalı bulutlu 15-30, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 23-36, Kuveyt az bulutlu 30-43, Medine açık 28-42, Mekke açık 28-40, Riyad az bulutlu 30-43, Şam az bulutlu 15-34, Taşkent az bulutlu 23-37, Tiflis az bulutlu 13-25, Tokyo parçalı bulutlu 18-28 derece, Cezayir parçalı bulutlu 19-33, Kahire az bulutlu 19-37, Melbourne parçalı bulutlu 10-18, Montreal parçalı bulutlu 8-20, New York parçalı bulutlu 10-22, Sydney parçalı bulutlu 13-22, Washington parçalı bulutlu 13-18 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 14-18, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24, parçalı bulutlu 8-20, New York parçalı bulutlu 10-22, Sydney parçalı bulutlu 13-22, Washington parçalı bulutlu 13-18 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 14-18, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-24, Kırcıhali parçalı bulutlu

Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Taraklıya az bulutlu 14-19, Balkaneşe az bulutlu 14-20, Senitsa parçalı bulutlu 14-24, Gazi Magus'a az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 19-25, Lefkoşa az bulutlu 14-26, Güzelyurt az bulutlu 12-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında.

0: Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Frigya uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Frigler, M.Ö. 1000 ila 1100 yıllarında Anadolu'ya göçen ve dağınık boylar halinde yaşayan bir topluluktur. M.Ö. 750 yılında Kral Gordios halkını bir araya toplar, siyasi ve dini birliği sağlar. Başkenti olarak Gordion, dini merkezi olarak Midas şehirlerini kurar. Halk yerleştikleri bu bölgeye Frigya adını verir. M.Ö. 12 ila 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu'nun batısına egemen olurlar. Ancak yeni göç dalgasıyla iç bölgelere ilerlemek zorunda kalırlar. Frigler önce Sakarya Irmağı çevresinde, ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes'in yukarı vadileriyle, doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü yöresine, bir bölümü de Burdur Gölü, Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak Vadisi'ne yerleşir. Hitit İmparatorluğu'nun dağılmasıyla M.Ö. 800 yıllarında Anadolu'nun doğu kısmı Asurluların hakimiyetine girer. Batıdaki hakimiyet ise Frigyalıların olur. O dönemde iç karışıklıklardan bıkan halk, kendilerini kurtaracak, ülkeye dirlik ve düzen getirecek kralını beklemektedir. Kehanete göre bir arabayla kente gireceğine inanılan kral, yoksul bir köylü olan Gordios'tur. Bir rastlantı sonucu köye arabayla giren Gordios, halk tarafından kral olarak tanınır. Gordios'un geldiği öküz arabası şehrin akropolünde hiç çözülemeyen Gordion düğümüyle bağlı bir şekilde korunur. Ancak M.Ö. 333'te Büyük İskender kılıcıyla bu düğümü keser. Başka bir söylentiye göre ise Gordios, Anadolu'ya göçen Frig kavimlerinin lideridir ve göç sonrası Friglerin ilk kralı olur. Tarihçi Aryanos'a göre Gordios, Telmessoslu, şimdiki adıyla Fethiyeli bir kadınla evlenir. Midas adını verdikleri bir oğlu olur. Kral Gordios'un ölümünden sonra tahta, oğlu ve halefi olan 1. Midas çıkar. Midas'ın üyünü kendi ülkesinin sınırlarını aşıp Batı Anadolu kıyılarındaki Yunan kentlerine, hatta kıta Yunanistan'ına dek yayılır. Yunan uygarlığı da Anadolu'dan aldığı her etkileşimi Friglere bağlar. Çünkü Yunanlılara göre en eski halk Friglerdir. Ve Herodot bunu şöyle anlatır.
1: Mısırlılar Pisametikos zamanından önce kendilerini dünyanın ilk insanları sayıyorlardı. Ama gün gelip de Pisametikos krallığı ele alınca ve ilk insanların kimler olduğu merakına düşünce, işte o günden sonra diyorum, kendilerini gene bütün öbürlülerinin en eskisi saymakla birlikte Frigyalıların kendilerinden de eski oldukları kanısına geldiler. Pisametikos soruşturmalarına rağmen dünyaya gelen ilk insanların kimler olduğunu öğrenemeyince şu çareye başvurdu. Bir çobana rastgele iki tane yeni doğmuş çocuk verdi. Bunlar ağla konacak ve şöyle büyütülecekti. Çoban belli saatte keçileri alıp yanlarına götürecek, süt içirip iyice doyuracak, sonra da kendi işlerine bakacaktı. Pisametikos'un böyle yapmasının nedeni, çocukların viyaklamalar çağını aştıktan sonra ağızlarından çıkacak ilk sözü yakalamaktı. Gerçekten de öyle oldu. Üzerinden 2 yıl geçince bir gün çoban kapıyı açıp içeri girdi. Önünde dizüstü oturan 2 çocuk ellerini uzatarak "Bekos" diye bağırdılar. Çoban bu sözü ilk duyduğunda bir şey demedi. Ama daha sonra da her gelişinde aynı sözü işitince efendisine haber verdi ve isteği üzerine çocukları kendi görsün diye aldı, ona götürdü. Pisametikos kendi kulağıyla da duyduktan sonra herhangi bir şeye Bekos adını vermiş olan insanların kimler olduklarını aramaya koyuldu. Araya tarıya Frigyalıların ekmeğe Bekos dediklerini öğrendi. Böylece ve bu ipucuna tutunarak Mısırlılar Frigyalıların kendilerinden daha eski olduklarını itiraf ettiler.
0: Zaten eski Yunan'a ait ezoterik öykülerde konunun çok eski zamanlarda geçtiğini belirtmek üzere kahraman efsanevi Frig kralı Midas olarak anlatılır. Kral Midas ya da Asur kaynaklarındaki adıyla Mushkilimita. Mushkilimita M.Ö. 738, M.Ö. 696 yılları arasında Frigya'nın Ankara civarında kurulmuş olan başkenti Gordion'da yaşamış olan efsanevi Frigya kralıdır. Krallığı gibi yaşamı ve ölümü üzerine de mitolojiler yazılıdır. Yaşamı boyunca acılar çekmiş olan Midas, eşek kulaklarıyla ya da dokunduğu her şeyi altına çevirmesiyle ünlenir. Müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon ve kır tanrısı Pan arasında bir müzik yarışması düzenlenir. Midas da bu yarışmanın yargıçlarından biri olarak seçilir. Kır tanrısı kavalıyla hoş sesler çıkarmaktadır. Ama Apollon'un gümüşten liri her çalgıdan üstündür. O çalmaya başladığında ilham perileri bile durup onu dinler. Sıra oylamaya gelir. Yargıçlardan dağ tanrısı Tmolos, yenge çelengini Apollon'a verir. Ama Midas, oyunu yarışma sonunda Pan'a yönelik kullanınca, tanrı Apollon çok kızar ve güzel müziği ayırt edemeyen kulak insan kulağı olamaz, sana eşek kulağı yakışır diyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürür. Midas bir süre tanrının armağanlarını koca bir külah içinde saklar. Saklar ama onun saçlarını kesen berber sonunda kulaklarını görerek kralın sırrını öğrenir. Ancak sır bu, insan ağzına sığar mı? Berber sancılar geçirip dayanılmaz ıstıraplar yaşadıktan sonra sırrını bir kuyuya söylemeye karar verir. Kuyuya eğilir ve Midas'ın kulakları eşek kulakları diye bağırır. Bu sırrı kuyudaki su sazlara anlatır. Sazlarsa rüzgarda salına salına bütün etrafa yayar. Böylece bütün ülke Midas'ın sırrını kısa zamanda öğrenir. Daha sonra halk Midas hakkında gölge oyunları oynamaya başlar. Midas artık bıkkınlıkla kulaklarını kestirmeye karar verir ve kulaklarını kestirir. Kulakları kesilen Midas'ın sonradan kulakları sarmaşık kadar tekrar uzar. Herkes onunla eşek kulaklı Midas diye dalga geçmeye başlar. Kral Midas Tanrı'ya yalvarmaya başlar. Tanrım, benim bu kulaklarımı düzelt ama bütün servetimi elimden al der. Tanrı onu bağışlar ve Midas kulaklarını geri alır. Kimse görmeden canını da alıp mezara gömer. Yapılan bilimsel çalışmalarda Midas'ın anne karnında bir hastalığa yakalandığı ve kulak kanalları asimetrik olarak doğduğu anlaşılır. Nadir görülen bir hastalık olan asimetrik kulak yapısı, önden veya arkadan bakıldığı zaman bir kulağın diğerinden çok daha yukarıda veya aşağıda olmasıdır. Bu hastalık Midas'ın kafatasında belirgin izler bırakır. Halkından utanan Midas'ın sürekli olarak başına geçirdiği bir serpuşla gezdiği, kulaklarını hiçbir zaman göremeyen halkınınsa krallarının kulakları hakkında yorum yaparak göremedikleri kulakları eşek kulağına benzeterek kralları hakkında dedikodu yaptıkları düşüncesi kuvvet kazanır. Kral Midas'la ilgili bir başka ünlü efsane de dokunduğu her şeyi altına çeviren Midas'tır. Şarap tanrısı Dionysos'un yoldaşı Satiros, Frigya'yı gezerken Midas'ın gül bahçesinde uyuyakalır. Satiros'u bulup 10 gün 10 gece sarayında ağırlayan Midas'ın konukseverliğinden etkilenen Dionysos, kralın bir dileğini gerçekleştireceğini söyler. Kral Midas da her dokunduğunun altına dönüşmesini ve böylece daha zengin olmayı diler. Ancak yemek için dokunduğu yiyecekler, içecekler ve ünlü gül bahçesi bile altına dönüşünce kral Dionysos'tan bu uğursuz gücü geri almasını ister. Midas'ın durumuna acıyan tanrı Dionysos krala Paktalos ırmağında yıkanmasını söyler. Bu ırmakta yıkanan Midas her tuttuğunun altına dönüşmesinden kurtulur ve o günden bugüne bu ırmakta bulunan altın parçacıkları bu efsaneye bağlanır. Telmessos'tan başlayıp Ankara'da sona eren kader çizgisinin ünlü yolcusu Kral Midas'ın acı dolu yaşam öyküsü. Demir çemberli tekerlerin aşındırdığı kral yolunda bir gün eski bir araba yol almaktadır. Arabayı kullanan gence yaşlı annesi ve orman işçisi babası eşlik ediyordur. Annesinin doğduğu Telmessos'u, bugünkü Fethiye'yi ve liman kenti Patara'yı arkalarında bırakalı günler olmuştur. Bey dağlarını ve batı torosları aşıp kuzeye, Frig ülkesine doğru yönelmektedirler. Frig kralı Gordios'un ölümünden halk çok üzgündür. Kralın yerine geçecek halefi yoktur. Ülkenin ileri gelenleri toplanır ve kahinlerden yardım ister. Kahinler kehanette bulunurlar ve "Şu andan itibaren Gordion'a arabasıyla ilk giren kraldır," derler. O anda şehre Midas arabasıyla girmektedir. Kehanetin ışığında artık Kral Midas'tır o. Midas, Frig ülkesinin bilinen iki kralından biridir. Frig kralları ya da Gordios ya da Midas olarak anılır. Ele geçirilen çok az belgeye dayanarak başkent Gordion'u Gordios ünvanlı bir kralın kurduğu, Midas'ınsa bundan sonra krallık yaptığı tahmin edilir. Arkeolojik belgelere göre M.Ö. 1360 yılında Anadolu ve Yunanistan çok şiddetli bir depremle sarsılır. Bu arada birçok kent yerle bir olur. Söylentilere göre Atlantis kıtası da bu depremde yok olmuş, sulara gömülmüştür. İşte bu felaketten sonra eski Yunanistan ve Makedonya'nın Trakya kavimleri topraklarını terk ederek yeni yurtlar ararlar. Bunlardan bir bölümü Karadeniz'in kuzeyine yönelir. Aralarında İran adlı bir kavmin de bulunduğu bu grup Kırım üzerinden Kafkasya'yı aşar ve bugün İran olarak anılan topraklara yerleşirler. Diğer bir bölümü ise deniz yoluyla Mısır'a yerleşir. Ancak Firavun 3. Ramses kendi deyişiyle ülkesini arslanlar gibi korur ve onları Mısır'a sokmaz. Bu dönemde Anadolu'da hüküm süren Hitit krallığı ise ülkeyi saran veba hastalığı ve isyan eden yerli kavimlerle uğraşmaktan zayıf düşmüştür. Trakya'dan göç eden diğer bir grup M.Ö. 1200 yıllarında boğazları geçerek Anadolu'ya girer ve Anadolu'da Hitit hakimiyetine son verir. Frigler başkenti Gordion olan bir krallık kurarak kısa zamanda büyür ve Orta Anadolu'nun tümünü kaplarlar. Frigya en parlak dönemini Kral Midas'la yaşar. Midas şüphesiz çağının en ünlü krallarından biridir ve Asur kralı Sargon'un çivi yazılı yıllıklarında Muşkilerin Midas'ı olarak adı geçer. Kral Midas'ın ölümünden sonra Gordion kenti, M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına kadar bolluk ve refah içinde yaşar. Midas'ın kral seçilişi ve yaşamına hüzün veren eşek kulakları ne kadar efsanevi ise, ölümü de o denli efsanelere konu olmuştur. Midas, görkemli ve zapt edilmesi imkansız bir başkente sahip olduğunu sanır. Surları ve kale kapısıyla bugün dahi görenleri şaşırtan Midas'ın Gordion'u, M.Ö. 695 yılında İran'dan gelen ve adeta çekirge sürüsü gibi Anadolu'yu yiyip bitiren Kimmer baskınına dayanamayarak yerle bir olur. Midas bu baskından sağ kurtulur ama o günden sonra sıkıntılı bir hayat sürer. Gordionlu Midas artık kendi kaderini kendi tayin eder. Harap olan Gordion yıkıntıları üzerinde dolaşırken mitolojiye göre zehir içerek intihar eder. Fakat uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda kafatasının iç yapılarında büyük ölçüde değişiklikler tespit edilir. Kafatasının göz çukurunun sağ köşesinden yukarı doğru giden bir kırık hattı görülür. Alınan küçük bir parça patoloji uzmanları tarafından dikkatle incelenir ve kemik dokusunda büyük bir değişiklik olmamakla beraber mikroskobik seviyede yer yer kahverengi lekeler olduğu saptanır. Bu kahverengi lekelerin demir içeren ve kan elemanlarının kalıntısından ortaya çıkan pigment olduğu anlaşılır. Böylece Midas'ın ölüm sebebinin mitolojide söylendiği gibi değil, başının sağ tarafına aldığı ağır bir darbeyle öldürüldüğü ispatlanır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Frigya uygarlığını tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-28, Bursa 17-32, Çanakkale 20-28, Edirne 16-29, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-31, Sakarya 18-29, Tekirdağ 19-27, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 17-33, Denizli 17-32, Kütahya 12-26, İzmir 18-32, Manisa 16-32, Muğla 15-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-29, Antalya 19-25, Burdur 14-27, Hatay 18-27, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 17-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-26, Ankara 14-26, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 13-24, Kırıkkale 15-27, Kırşehir 13-24, Konya 13-28, Nevşehir 12-23, Niğde 13-23, Sivas 11-22, Yozgat 13-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-30, Bolu 12-26, Düzce 16-30, Karabük 13-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 10-27, Bayburt 7-22, Giresun 16-23, Gümüşhane 9-26, Ordu 16-23, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 16-22, Tokat 14-27, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-21, Ardahan 2-19, Bingöl 11-25, Bitlis 9-21, Elazığ 14-28, Erzincan 12-26, Erzurum 7-20, Hakkari 12-24, Iğdır 13-27, Kars 4-20, Malatya 15-29, Muş 12-25, Tunceli 11-26, Şırnak 14-28, Van 10-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 18-30, Batman 15-32, Diyarbakır 15-30, Gaziantep 17-30, Kilis 17-30, Mardin 18-28, Şanlıurfa 19-33, Siirt 14-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, doğusunda zamanla 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi yolculuğu sadece yeni platform ya da sistemler üzerinden ilerlemiyor. Sahayı doğrudan etkileyecek doktrinlerle bakir alanların güçlenmesi öncelikli konulardan biri. Ankara, suyun altına daha fazla yoğunlaşacağı yeni bir dönemin başlatacağının sinyallerini savunma sanayi projeleri üzerinden veriyor. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisiyle eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip başkent Brezilya'da oynanacak mücadeleye Türkiye saatiyle 19'da çıkacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servisi yolundan sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 3 ve 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya, Muş ve Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Bursa ve Bilecik çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Antalya türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Çaylı Osman'dan alınan bir gurbet havasıyla başlıyoruz programımıza. Sümer Özgü'den dinleyeceğimiz bu türküyü Salih Urhan derlemiş. Eylen durnam, eylen bir haber sorayım. Kanadın altına mektup sarayım. Yatsın dağlar, ben sılamı göreyim. Sılada yarime güller vereyim.

Antalya Serik'ten bir türkü ile programımız devam edecek. Mustafa Özcan'dan dinleyeceğimiz bu türküyü Cevat Uyanık, Şevket Yanıkoğlu'ndan derlemiş. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün düşünü, gülüver de gören bir yol mercan dişini, yol ver bana.

Antalya türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Hale Gür'den dinleyeceğimiz Antalya Elmalı'dan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ali Canlı, Nadir Özgüven'den repertuara kazandırmış. Akçeşme'den sular içtim, kanmadım. 8-9 yerimden kurşun yedim, ölmedim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Erol Köker'den dinleyeceğimiz bir zeybek havasıyla programımız devam edecek. Bu Antalya Korkuteli türküsünü TRT İstanbul Radyosu Fahrettin Çelik'ten derlemiş. Çay benim, çeşme benim, derdimin reşme benim, hakikatli yar isen.

Sırayı Necla Erol'un sesinden dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Zeki Yantaş'la Hilmi Çivi'den repertuara kazandırmış. Testi doldurdum çaydan, gülü kopardım daldan, bir goncaya vuruldum, o gonca bilmez halde.

Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz. Hasan Kalkan'dan alınan Antalya Kaş Kalkan türküsünde Selahattin Gülümser'i dinleyeceğiz. Bu türküyü Hamdi Özbay vermiş. Aşamadım acı Hasan Bey, yaylanıza varamadım acı Bey.

Antalya türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Cevat Uyanık'ın Hasan Çağrı'dan alıp Antalya Finike Turuncova'dan derlediği türküyü Adile Kurt Karatepe'den dinleyeceğiz. Ötme duguk, ötme, bağrım eziktir. Soğuk vurmuş, bağlarımız bozuk.

Antalya türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz Antalya Varsak Köyü'nden bir türkü ile devam edecek. Bu teki havasını Ateş Köyoğlu İzzet Soytürk'ten repertuara kazandırmış. Derenin başındayım, kızların peşindeyim, varacaksan var bana, 18

Antalya türkülerinden örnekler sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Tülin Berbergil'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Neriman Tüfekçi tarafından repertuara kazandırılan bu türkü Hüseyin Balkan'la Nimet Balkan'dan alınmış. Antalya'nın mor izini

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Antalya türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğimiz Antalya Elmalı'dan bir türkü ile noktalayacağız. Bu türküyü Emin Aldemir, Hüseyin Avni'den derlemiş. Meşelidir Engin Dağlar Meşeli. Üç gün oldu ben bu derde düşeli. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Akif Karaslan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-28, Bursa 17-32, Çanakkale 20-28, Edirne 16-29, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-31, Sakarya 18-29, Tekirdağ 19-27, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 17-33, Denizli 17-32, Kütahya 12-26, İzmir 18-32, Manisa 16-32, Muğla 15-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-29, Antalya 19-25, Burdur 14-27, Hatay 18-27, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 17-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-26, Ankara 14-26, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 13-24, Kırıkkale 15-27, Kırşehir 13-24, Konya 13-28, Nevşehir 12-23, Niğde 13-23, Sivas 11-22, Yozgat 13-20 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleriyle Kastamonu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-30, Bolu 12-26, Düzce 16-30, Karabük 13-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-29, Artvin 10-27, Bayburt 7-22, Giresun 16-23, Gümüşhane 9-26, Ordu 16-23, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 16-22, Tokat 14-27, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-21,